0: TRT Müziğe efendim, tüm kanal çalışanlarına, sadece bizim programımızda emeği geçen değil, bu kanal bizim kanalımız. Tüm kanal çalışanlarımıza saygılar, sevgiler sunuyoruz.
1: Hepinizin emeğine sağlık diyoruz.
0: Emeğine sağlık diyoruz,
1: böyle
0: evet.
1: Bir parantez açıp.
0: Kulağıma bir şey demedi ama Serkan abi bir şey der diye bekledim. Biz de seni seviyoruz
1: kesin
0: falan
1: diye. Kesin şu an
0: diye,
1: başka bir şeyle meşguldür, kesin.
0: Sesleri geldi, evet. Teşekkür ederiz efendim. Ne dinleyeceğiz sizden, onu anonsunuzu dinleyeyim, öyle gideyim.
1: Senin çok sevdiğini bildiğim bir şarkı. Bestesi Coşkun Sabah'a, evet. Değerli büyüğümüz.
0: Evet, selam olsun.
1: Güftesi de Ali Tekin Türe'ye ait, yanılmıyorsam. Evet. Bahar bekleyen kumrular gibi demeye dinliyoruz. Çalışacağız.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Onur Bey hemen udunu eline aldı, sayın şefimiz. Onur Özel Çağlayan.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
1: Nefesine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevdiğim bir şarkı, çok da okuduğum bir şarkı.
0: Evet, ben bu programda ilk defa okudum. Sen öyle okumuştun mi? Çünkü kısmet olmamıştı. Ben de
1: sahnelerde de okuyorum, sen de okuyorsundur muhakkak.
0: Evet, çok sevilen ve zaten istek yapılan bir şarkı. Biz de burada okumuş olduk. Evet,
1: gönlüne
0: ne var sırada İhsan'cığım?
1: Sizin benden istediğiniz bir şarkı şimdi sırada.
0: Uzunca bir zaman olmuştu. Benim de oluyor bazen de böyle unuttuklarım. Bugün seslendireceksin.
1: Seslendirmeye çalışalım. İlk
0: ben
1: defa okuyorum.
0: Anons edebilir miyim?
1: Buyurunuz efendim.
0: Çelik Erişçi'ye ait bir şarkı.
1: Evet.
0: Hercai.
1: Okumaya çalışalım. Buyurunuz peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın İhsan.
0: Ellerinize sağlık.
1: Sesine sağlık. Bu 90'ların da tadı bir başka sanki değil mi? En çok üretim yapılan yıllar belki müzik adına.
0: Evet, evet. Çok üretim yapıldı ama hepsi kalıcı kaldı.
1: Evet. Hele son dönemlerde biliyorsunuz tekrar gündeme geldi ve bizden küçük kardeşlerimiz de bu şarkıları öğrenmiş oldular.
0: Evet.
1: Güzel bir vesile oldu.
0: Biz de burada okuyoruz aslında. O döneme
1: evet,
0: ait şarkıları. O 90'lar belki biraz daha önceleri de var değil mi?
1: İşte hani diyoruz ya zamanı geçmeyen zamansız şarkılar. Evet, evet, işte onlar evet. Bu şarkılar.
0: Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Senin şarkın biliyorsun
1: şöyle birazcık,
0: rüzgar gibi.
1: Birazcık hareketlenelim.
0: Tamam, sana da çok
1: sevgili
0: yakışıyor.
1: Sevgili Fatih ve Ceren'in de eşlikleriyle beraber.
0: Hay hay.
1: Şöyle bir sarıl bana diyeceğiz. Ajda Pekkan'dan hep dinlediğimiz.
0: Ne mutlu efendim, dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi şöyle biraz bu, hareketlendik.
1: Şimdi bu söylemeden edemeyeceğim sevgili kardeşim. Bu kemanlarla ritim sazların o uyumu, o senkoplar falan. Ya işte, özel yazılmış
2: aranjeler. İşte bu Esra Hanım'a özel oluyor biraz sanki değil mi?
0: Bunun geleceğini biliyordum arkasından. Evet. Artık öyle diyelim
2: Esra
0: Onur.
2: Esra Hanım'a biraz...
0: Söyleyelim bunu.
1: Efendim.
2: Ya şimdi aramızda...
1: Evet.
2: Bir tane çiçek var. Bir tane iki tane var.
1: İki tane bir de Ceren.
2: Bir de Ceren var.
1: Evet.
2: Ama Esra Hanım'a...
0: Bunu kabullenelim artık. Kabullendik yani. Burada anlaştık
1: kabullendik.
0: Mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam, peki.
1: Mecbur yani. Başka çarem yok.
0: Harikasınız.
1: Gerçekten
0: arkadaşlar.
1: Yazan, çalan herkese gönlüne sağlık. Canlı yayında, canlı bir kayıtta böyle çalmak çok zor. Yani stüdyoda yapmak
0: plak
1: bir
0: gibi.
1: Daha bir daha plak gibi evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağlık. Herkesin emeğine sağlık.
0: Hemen ayrılıyorum sahneden.
1: Ben bir Orhan Gencebay madem öyle.
0: Onsuz olmaz.
1: Bir Orhan Baba efendim buradan ellerinden öpüyorum Orhan Baba'nın. Bir Orhan Baba eseriyle. Daha önce okumadığım bir Orhan Gencebay şarkısıyla burada olacağım. Sizlerin çok sevdiği bir şarkı, Akşam Güneşi okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz, var
1: olunuz.
0: Sesine
1: sağlık. Uzaklardan alkışlar geldi.
0: Evet, stüdyomuzdan alkışlar geliyor.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Eminim ki ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız da alkışlıyorlardır. Bizi
1: öyle
0: candan
1: umuyoruz,
0: seviyorlar.
1: Öyle umuyoruz. Çok güzel iletişim halindeydik zaten. Çok güzel mesajlarınız, destekleriniz her evet. zaman bize gelmeye devam ediyor. Sonsuz teşekkürler ediyoruz bu vesileyle.
0: Evet, ellerinize sağlık dostlar.
1: Harikasınız.
0: Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Çok yakın zamanda kaybettiğimiz değerli bir müzik adamı Ferdi Tayfur'a ait.
0: Evet.
1: Bir şarkı seslendirmek istiyorum.
0: Çok sevilen, belki ve, en çok okunan, dinlenen
1: evet,
0: şarkısı.
1: Son dönemde vefatından sonra çokça fazla hatta evet. söylenen bir şarkı. Bir kere de biz söylemeye çalışalım.
0: Buyurun efendim.

0: İçimizi yaktınız.
1: Ne güzel
0: efendim.
1: Sözler. Şarkı evet. Yakıcı bir şarkı. Geç evet. keşfettim ama. Aslında çok erken keşfetmiştim. Senden istemiştim daha önceki evet. yayınlarda. Ama sanki ben hani okumam gibi gelmişti ama sevince gerçekten, okuyunca gerçekten daha çok sevdim.
0: Evet, evet.
1: Diye toparlamış olayım.
0: Siz de artık her tarzı okuyorsunuz.
1: Okuyoruz. Evet. Okumaya çalışıyoruz diyelim.
0: Evet, evet. Yani çok çok büyük bir coğrafyaya hizmet vermekteyiz ve orada her tür müziği gönlüne koymuş insanlar var. Ulusal bir kanalda hizmet veriyoruz. O nedenle senin şarkın ya, hani herkese
1: elbette öyle.
0: Aynı uzaklıkta ve aynı öyle. Yakınlıkta olmak durumundayız.
1: Öyle ama yine de hissettiğimiz, şuramızda tabii. böyle bir cız ettiriyorsa o zaman o şarkıyı hemen böyle tabii. alıyoruz, gönül hanemize katıyoruz.
0: Evet, ruhu şad olsun.
1: Amin.
0: Ferit Ayfur'un.
1: Yine sırada.
0: Yine bir evet yakın zamanda kaybettiğimiz bir sanatçı büyüğümüz, bir dostumuz, çok ani kaybettiğimiz.
1: Çok
0: Volkan
1: gerçekten.
0: Konak'tan sevdiğimiz bir eser, bir türkü. Ben de onu okumak istedim.
1: Seve seve biz de
0: okumaya çalışalım efendim. Peki, buyurun şef.

0: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık canlar.
1: Evet, bir kez daha rahmetle anmış olalım. Anıyoruz, Volkan Konağı.
0: Tabii ki, tabii ki. Kuzey'in oğlu değil mi?
1: Ya fırtına gibi bu hayattan.
0: Evet, evet.
1: Esti ve geçti.
0: Hepimiz bir gün böyle esip geçeceğiz.
1: Evet, derin konular bunlar. Evet. İnsanı alıp götüren konular ama hayatında gerçekleri. Evet. Rahmetle anıyoruz diyelim.
0: Evet, evet, evet efendim. Evet.
1: Sıra bana geldi. Buraya sizden, geldiğime göre.
0: Sizden bir gurbet şarkısı. Ben biliyorsun bu konularda biraz hassas bir insanım. Tabii.
1: Neyse, birazcık hareketli söyleyelim, çok duygulanma.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Tamam.
1: Çok acıklı söylemeyelim.
0: Ben şefim, gurbetin kucağında.
1: Düşe kalka yoruldum.
0: Düşe kalka yoruldum.
1: Bir zalimin ocağında. Can evimden vuruldum.
0: Ya. Buyurunuz efendim.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, ellerinize sağlık. Yavaş yavaş geliyoruz sona doğru.
1: Sona doğru geliyoruz.
0: Evet.
1: Çok çabuk geçti yine her zaman olduğu gibi.
0: Değil mi?
1: Finale geldik.
0: Özlemişiz efendim burayı.
1: Vedalaşmak istemiyorum hiç seyircilerimizle, izleyicilerimizle.
0: Vedalaşmıyoruz. Sadece kısa bir ara, hemen biz tekrar geleceğiz bir
1: kısa
0: hafta sonra.
1: Kısa bir izin istiyoruz. Bu sefer kısa sürecek.
0: Evet, bir hafta sonra tekrar geleceğiz. Görüşmek üzere diyeceğiz.
1: Kapanışı yapalım mı o halde?
0: Yapalım, hay hay.
1: Buyurun o zaman. Açılışı ben
0: siz
1: yaptım, açtınız. Kapanışı.
0: Çok nazik, çok nazik bir partnerim var. Efendim, yine sizin kanalınız, sizin programınız. Şarkılarla, türkülerle, sizlerle beraberdik. Bizi yalnız bırakmadığınız için, sevdiğiniz için, her zaman izlediğiniz için ve bizim için dua ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu ekranların başında biz de burada olacağız. Buluşalım, duygularımızı paylaşalım. Bazen ağlayalım, bazen gülelim. Bizi yalnız bırakmayınız efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sen şarkılar ne anlatıyorsa hep beraber yaşamak dileğiyle bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Senin şarkını bekleyin.
0: Evet. Fatihciğim, Ceren'ciğim, güzel kardeşlerim, birlikte yapalım mı? Gelin finali beraber yapalım.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine notalarla dans edeceğimiz, aynı zamanda kelimeleri de dans ettireceğimiz bir programa daha merhaba dedik. Çok keyifli bir gün olacak. Vaadini şimdiden veriyorum çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım ve onun kıymetli müzisyen oğlu bugün bizlerle beraber farklı şarkılar, farklı esintiler, farklı notalar diyeceğiz. Hoş geldin Seher Dilovan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere ve sevgili Baran Bey de bize eşlik edecek. Hoş geldiniz Baran Bey. Hemen Seher Dilovan'la başlamak istiyorum. İzninizle bir kez daha katmerli bir hoş geldin diyebilir miyim Seher'e?
1: Kesinlikle diyebilirsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Biz çok eski dostuz. Hı hı. Çok yıllara girmeden söyleyebilirim.
0: Küçüktük de o yüzden.
1: Küçüktük, evet.
0: Çocuk işçiyiz.
1: Dedin ya yayına geldiğimizde beraber büyüdük diye. Gerçekten biz programlarda beraber büyüdük. O kadar çok program çektik ki ben hatırlamıyorum sayısını. Çok güzel programlardı. Hepsi birbirinden keyifliydi. Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum.
0: Canım benim. Evet. İnan karşılıklı bunu söylememe gerek yok. Bu tip duygular karşılıklı oluyor. Biz biliyoruz şu anda,
1: evet,
0: kalbimizin ne hissettiğini.
1: Aynen, buradan oraya.
0: Çünkü
1: evet,
0: çok küçük yaşlarda çok önemli senelere hem Türk televizyon tarihinin hem Türk müziğinin çok önemli senelerine eşlik ettiğimizi düşünüyorum
1: beraber,
0: ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hani üniversite, lise anıları vardır ya, bizim
1: kesinlikle
0: yıllarda öyle yıllardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Şimdi alanı görünce kendime bir alan yaratmak istiyorum. Kalbime bir alan açmak
1: buyurun
0: istiyorum. Ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü sevgili Müziğin Ritmi seyircileri, yani 2026 yılından size sesleniyorum ama yıllar önce o Seher'in bahsettiği televizyon programları var ya, onlarca, yüzlerce belki.
1: Tabii ki kaç,
0: sayısı belli değil.
1: Sayısı evet
0: belli değil. Programlar gerçekleştirdik. Bir tanesinde benim programıma geldiğinde Seher hamileydi.
1: Ya.
0: Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta doğacak çocuğuna, bende vardır öyle hatıra,
1: evet,
0: kalsın,
1: evet,
0: anı,
1: evet,
0: kalsın,
1: evet,
0: diye,
1: evet,
0: canlı yayında Alan'a bir şeyler söyletmiştik. Yani sen daha cenindin ya da embriyoydun. Artık neydin tam o sırada bilmiyorum ama
1: evet, evet,
0: böyle bir anımız var ve şu anda tam karşımda oturuyorsun.
2: İşte zaman yani çok çok hızlı geçiyor. Gerçekten zamanın her yıl daha fazla hızlı aktığını fark ediyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz
1: doğru
2: ama.
1: Doğru söylüyorsun, evet.
2: Daha
1: doğrudur
2: hızlı geçiyor vakit ve şu anda da 24 yaşındayım. 2001'liyim bu arada.
0: Hı hı.
2: Seni tanıdığıma dair çok çok memnun oldum. Yani gerçekten kişiliğin, karakterin çok değerli. Annemin de yıllarca arkadaşlık yapmışsınız.
1: Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik, karakter.
2: Yok ama öncesiniz biraz sohbetimiz oldu o yüzden.
1: Tabii ki.
0: Bu
1: tabii
0: şahane
1: ki
0: bir şey ama bizim açımızdan baktığın zaman gerçekten daha benim konuğumun, çok değerli arkadaşımın karnındayken böyle konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi sen bana kişiliğin, karakteri
2: aynen
0: çok güzel. Çok mutlu oldum diyorsun.
1: Ya.
0: Ah ben daha neler isterim ya. Bu da benim mesleki açıdan baktığımda çok gurur duyacağım bir şey. Tabii ki sizlere baktığımda şimdi ben buradan gurur duyacağım diyorum ama bir anne olarak kim bilir sen nasıl gurur duyuyorsundur.
1: Evet,
0: birazdan bahsedeceğiz ama onun öncesinde bu şahane sesleri programımızda yakalamışken Baran Bey de bize eşlik ediyorken değerli müzisyenimiz, önce bir müzik diyelim mi?
1: Hadi o zaman.
2: O zaman diyelim.

0: Müzik programı sunuyoruz ve bir müzik şöleni yaşıyoruz. Bu nedir? Bu harika bir proje bu arada.
1: Evet.
0: Birincisi anne oğul olması çok güzel bir proje. İkincisi de çok farklı. Yani biriniz Türk halk müziğinin Türkiye'de mihenk taşlarından, önde gelen seslerindensiniz. Biriniz de bambaşka bir diyarlara gitmişsiniz. Annenin yolundan devam etmemişsin. Müzik olarak etmişsin ama tür olarak etmemişsin.
2: Evet, doğru. Yani şöyle açıklayabilirim. Annemin tabii ki yaptığı eserler, müzikler paha biçilmez. Hepsi birbirinden değerli. Ama annemin de sonuçta bana artık bırakmış olduğu hem deneyimleri hem müzik mirası diyebilirim buna. Hı hı. Benim için çok çok değerli bir şey. Bana zamanında çok fazla tavsiyeler verdi. Zamanında müzik camiasına girmemi asla istemedi. Fakat müzikle tabii ki müziksiz yapamayacağımı gördüğü için de artık zamanla bazı şeyleri kabullenmek zorunda
1: hiç
2: kaldım.
1: İstemedim.
0: Neler
1: hiç
0: yaşandı?
1: İstemedim ya.
0: Nasıl tavsiyeler verdin?
1: Müzikattan ses geliyor. İngilizce, Fransızca okuyor falan. Ben eyvah diyorum, dersler gidecek, nasıl olacak, bu çocuk okulan adaptasyonu bozulur mu falan. Bir yandan da dinliyorum, Allah Allah çok güzel okuyor. Bir iki ara bir derede kalıyorum. Kıyamıyorum da şey diyorum, işte oğlum sen derslerini iyi çalış da sonra bir şeyler yaparız falan. Böyle yıllarca oyalamaya çalıştım. Yok, baktım ki olacak gibi değil. Dedim ki komşumun oğlu olsa ben yani dayanamaz, hadi yürü derdim ona. Ve tabii ki büyük jüri, dinleyiciler. Dedim ki hadi Allah, peki.
0: Yani genler ağır bastı o zaman.
1: Evet, evet.
0: Ne kadar sen istemesen
1: öyle
0: de.
1: Öyle yaptı ki anne gel dedi, beraber bir proje yapalım, beraber sahnede bir şeyler yapalım. Ve Sound of Love, aşkın sesi diye bir projeyi gündeme getirdik.
0: Sound of Love gerçekten muhteşem bir proje. Yani ben her proje için bunu söylemiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü çok farklı olmuş. Biraz bahseder misin? Yani projenin böyle, ben biliyorum
1: evet,
0: ama böyle uzun uzun anlatmak istiyorum seyircimize.
1: Anadolu medeniyetleri çok kıymetli. Mezopotamya. O kadar müthiş aşklar ve öyküleri var ki. Ya hangi birine değinelim? Leyla ile Mecnun mu? Memuzin mi? Hakkari? Yani Ferhat ile Şirin mi? Hangi birini anlatalım? Bir sürü. Ama Batı'da da mesela bir Romeo Juliet var. Yine orada aileler var. İki sevdalıyı bir araya getirmek istemeyen. Dolayısıyla dedik ki niye bu aşkları, sevdaları bir araya getirmeyelim? Diller farklı olabilir. Biri İtalyanca, biri Fransızca, biri Türkçe, biri Kürtçe anlatabilir derdini, aşklarını. Ama duygular aynı, sevdalar aynı, ayrılıklar aynı. Alan çok iyi İngilizce, Fransızca okuyor. Kürtçe, Türkçe okuyor. Ben de dedim ki o zaman hadi sahnede bu güzel şarkıları birleştirelim. Hatta zaman zaman sen de türkülere eşlik et. Ben de zaman zaman Batı altyapılı şarkıları okuyayım. Böyle bir konserler serisi geliyor.
0: Bugün programımız süresi içerisinde de aslında sizin projenizin minik bir konserini gerçekleştireceğiz. Özeti gibi olacak.
1: Kesinlikle öyle olacak.
0: Yine Türk halk müziği,
1: evet,
0: çok sevilen eserler,
1: evet,
0: türküler, evet, seslendireceksiniz. Alan'ın söylediği o dünyaca ünlü, daha bir batılı şarkılar da söyleyeceksiniz. Adeta bir mozaik gökkuşağı gibi bir program.
1: Sevgili Baran da bağlamasıyla bize eşlik edecek.
0: Evet.
1: Neler hissediyorsun Baran?
3: Bu projede çalışmak benim için ayrı bir zevk.
1: Evet.
3: Ama şunun için de çok sevinçliyim. Yani Alan sizden aldığı o bayrağa bir şeyler katmış.
1: Evet.
3: Yani katmamış olsa, tek yolda yürümüş olsa hadi neyse, ama gerçekten çok zevkli. Çok zevkli de konserler olacağına eminim yani.
2: Çok sağ ol.
0: O zaman o konserleri biz daha gelmeden ve dinleyiciniz izlemeden TRT Müzik seyircisinin
1: sanki
0: evine...
1: Sanki TRT Müzik'te bir ön provamızı canlı canlı okuduk gibi oldu. Evet. Bu da TRT Müzik'e özel olsun.
0: Haydi bakalım.

0: Şok şok şok. TRT Müzik'te gündem belirleyen bir program. Seher Dilovan ülkeyi terk etmiş diye.
1: Aman Allah'ım, burada da mı?
0: Burada
1: da
0: mı?
1: mı?
0: Ülkeyi terk etti. Nerelere gitti? Artık yok. Dünyanın hangi bir ucunda yaşıyor diye söylemler çıkmış, öyle
1: Yani
0: mi?
1: inanılır gibi değil. Ne ülkeyi terk etmişim, ne müziği bırakmışım. Ama sevgili basından bazı arkadaşlarımız öyle yazma gereği duydular. Onu şuna bağlıyorum ben. Ben yaklaşık 27 yıldır İsviçre'de yaşıyorum ama burada da evim var. Burada da yaşıyorum. Hem İsviçre'de hem Türkiye'de yaşıyorum. 5 yıldır YouTube çektiğim için arkadaşlar, işte evimden, mutfağımdan, seyahatlerim çektiğim için zannediyorum bu çok ön plana çıkınca ya sanki böyle Türkiye'yi bıraktım da artık sürekli orada yaşıyormuşum gibi bir izlenim doğdu. Canım basından arkadaşlarım da bana sorma gereği duymadan dediler ki işte terk etmiş, işte müziği bırakmış. Hayır efendim, ben bu güzel ülkeyi bakın yani nasıl bırakalım, şu güzellik
0: Gitme diye seni
1: bırakılır mı?
0: boğaza getirdik.
1: Yani valla. Dolayısıyla ne ülkemden ayrılmışım, ne müziği bırakmışım. İşte bakın burada güzel güzel değil mi? TRT Müzik kanalında okuyoruz. Hem de yanımda böyle aslan gibi bir evlat getirmişim. Bir değil, iki kişi olarak bir de devam ediyoruz.
0: Harikasınız. Çoğalmışsınız.
1: Bir çoğalmışız
0: Aynen.
1: yani. Yani buradayım, ülkemdeyim ve müziğe devam ediyorum.
0: Peki iki düzenli yaşıyorsun aslında, öyle
1: Evet,
0: diyebiliriz değil
1: evet.
0: mi? Ben de İsviçre olmasa da Bodrum, İstanbul o şekilde yaşıyorum ve
1: Yani.
0: uçakla semt değiştirir gibi aslında
1: Evet,
0: İstanbul'da
1: şuradan
0: yoğun bir trafik olduğu için.
1: Beylikdüzü'nden karşıya gidemiyorlar
0: Evet.
1: trafikten. Biz 3 saatte geliyoruz Sabiha Gökçen'e.
0: Kesinlikle. Yani Seher Dilovan o günlerde olması gerekiyorsa orada, İstanbul'da olması gerektiği zaman İstanbul'da,
1: Kesinlikle
0: işlerinin
1: canım.
0: peşinde,
1: Aynen.
0: merkezinde,
1: Aynen. Tabii
0: konserlerinde
1: ki. Konserler geliyor daha, durun.
0: aktif bir şekilde devam ediyor ve şimdi de oğluyla beraber, Alan'la beraber yepyeni konserlere imza atmak üzere. Hazırlıklar bitti. Artık direkt sahne başlıyor anladığım kadarıyla.
1: Hazırlıklar devam ediyor. Şu anda arka plan için bir de küçük bir film hazırlıyoruz.
0: Ha,
1: Çünkü
0: öyle mi?
1: konser başlamadan önce bir 5-6 dakika o bizim duygularımızı anlatan, bu aşkları, Mezopotamya'yı, Anadolu'yu ve yurt dışındaki aşkları anlatan bir
0: Ah.
1: kısa filmle başlayacak konser. Ama
0: Ah.
1: bir film müziğiyle başlayacak, canlı sazlar.
0: Harika.
1: Sonra Alan gelecek, okuyacak, arkasından beni davet edecek ve böyle devam edecek konser.
0: Şahane.
1: Evet.
0: Kavuşulmayınca aşk olurmuş.
1: Ya.
0: Kim demişti aşık Veysel mi demişti?
1: Olabilir.
0: Şimdi
1: Birçok
0: yanlış bir şey
1: ozanımız,
0: söylemiş.
1: birçok
0: Birçok ozanımız demiştir.
1: ozanımız
0: Hatta
1: söylüyor.
0: sırf bize
1: Evet,
0: özel değil, az
1: evet,
0: önce
1: evet.
0: bahsettiğin gibi.
1: Belki de aşkların o tatlılığı mı diyelim, o özelliği, o ufak ayrılıklar, kopmalar, o çok kıymetli oluyor. Aşkı daha da değerlendiriyor. İçinde işte hem ayrılıkların olduğu, hem kavuşamamanın, hem de büyük sevgilerin olduğu, böyle bir şarkıların, türkülerin olduğu konser olacak.
0: Sadece bizim edebiyatımızda değil, az önce bahsettiğin
1: Tabii
0: gibi
1: ki.
0: programın girizgahında dünya edebiyatında da kavuşulmayan aşklar
1: Tabii
0: var.
1: ki, tabii
0: Siz de
1: ki.
0: Shakespeare'den tutun da
1: Tabii ki.
0: birçok önemli yazarın eserlerine değineceksiniz. Ama
1: Kesinlikle.
0: zannediyorum ki senin en büyük aşkın müzik mi yoksa
1: Ailem.
0: ailen
1: Bir de
0: mi?
1: kızım var biliyorsun, Sarya.
0: Ah, ne güzel
1: Sarya da
0: isimler.
1: 19'u bitirdi. Şimdi Mayıs ayında 20'ye girecek. O da hukuk fakültesine başlıyor bu sene.
0: O sizden
1: Alan da
0: ayrı bir
1: aslında
0: alan.
1: üniversite öğrencisi. İşletme okuyor Cenevre'de. Kendisi söylesin, ben böyle onun
2: Evet.
0: sözcüsü
2: Ben
0: olmayayım. Tamam.
2: şöyle ekleyeyim. Ben de üniversite aslında öğrencisiyim. Son yılımdayım. İşletme, bir de marketing okuyorum. Müzik kariyerimde bu
0: Evet.
2: şekilde devam ettiriyorum.
0: Harikasın.
2: Aynen.
0: Yani 10 parmağında 10 marifet
1: Evet.
0: diyebiliriz Alancım.
2: Teşekkür.
0: Kızına da buradan sevgiler.
1: Evet.
0: Senin esas aşkın çocukların, ailen ve müzik
1: Tabii ki.
0: diyorsak
1: Yani
0: eğer bir müzik
1: müzik
0: arası verelim.
1: verelim mi?
0: Ama son bir şey
1: Müzik çok
0: söylüyordun.
1: kıymetli. Beni ben
0: Vermeyeyim.
1: yapan önemli unsurlardan bir tanesi ama benim için aile her şeyin önündedir. Çünkü müzik bir gün bittiğinde veya o hayranlar gittiğinde geriye kalan ailedir. Dolayısıyla aile birinci planda ama arkasından tabii ki beni sevenler ve bugüne kadar getirenler, destekleyenler, alkışlayanlar, yapıcı eleştiri yapanlar, bakın eleştiri de ikiye ayrılır, yapıcı eleştiri yapanlar, başımın üstünde yerleri var. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte bugünlere kadar gelmişiz.

0: Şimdi Alancım, hani dedin ya annemden işte tavsiyeler geldi, uzun
1: Evet.
0: bir süre bu işi yapmamı istemedi, müzikle haşır neşir olmanı istememiş.
1: Hı-hı.
0: O sırada neler yaşandı? Senin tarafından bir bakalım. Sen neler hissediyordun o sırada?
1: En başta zaten daha yani başta da anlattığım gibi müzik hem camiasına profesyonel anlamda girmeye çok istedim. Annemden çok tavsiyeler aldım. Ne gibi
0: Neydi o
1: tavsiyeler?
0: tavsiyeler?
1: Yani mesela kesinlikle magazinci arkadaşlarımıza iyi davranmamız gerektiğini, yani kesinlikle onları elimizin tersine itmememiz gerektiğine dair bilgiler edindim.
2: Bir
1: Müzik
2: dersine iyi çalışmış.
1: Aynen, dersime çok iyi çalıştım. Aynı zamanda yani çok fazla müzik camiasında fazla yakın arkadaşlıklar çok zor olduğunu
2: Yani
1: söyledi.
2: benim tecrübelerimi ona
1: Aynen.
2: anlattım. Dedim ki
1: Aynen.
2: gönül ister de ki çok güzel dostluklar kurulsun ama biraz zor.
1: Tabii.
2: Çünkü bizim sanat camiasının egosu yüksektir.
0: Evet.
2: Herkes kendisinin önce konuşulmasını ve anlayışla karşılıyorum aslında. Keşke herkes o egolarını biraz kırıp biraz insani yönlerini ön plana çıkarabilseler. Belki o bizim dönemimizde vardı, bilmiyorum. O 90'larda vardı belki
0: İkinci
2: de.
0: söylediğin mi? Yani egosunu
2: Egosunu
0: kırıp,
2: biraz daha kırıp,
0: evet
2: daha böyle
0: bizde o
2: cana
0: vardı.
2: yakın, daha
0: Evet.
2: insani yönlerini öne çıkartan konuşmalar, sohbetler gibi düşünüyorum. Şimdi biraz daha insanlar ben diye, her şeyi ben söylersem doğrudur, en iyisini ben okurum. Geçenlerde bir rapçi şey demişti, teyze diye hitap etmiş Demet
0: Kime?
2: Akalın'a.
0: Ha, öyle mi? Ben
2: Evet.
0: kaçırmışım onu.
2: Bana sordular. Ben de dedim ki ben o rapçi arkadaşımıza bir tavsiyede bulunuyorum. Müzik insanları, müzisyenler birbirlerine teyze, amca diye hitap etmezler. Müzik diliyle konuşurlar. Ve
0: Kesinlikle.
2: kendilerinin de ne kadar değerli olduğunu, yaptıkları işin iyi olduğunu da müzik diliyle anlatırlar.
0: Çok güzel.
2: Diye bahsettim. Dolayısıyla hani o bencillikten geldi aklıma. O bencilliği bir kenara bırakıp müzisyenler yaşla, amcayla, teyzeyle değil, müzik diliyle kendilerini aktarmalılar,
0: Ama
2: konuşmalılar.
0: müzisyenler.
2: Müzisyenler. Çok
0: Evet.
2: doğru.
0: Evet. Müzisyen olmayınca teyze denebiliyor.
2: Evet.
1: Bir de şöyle bir şey de ekleyeyim. Gerçekten sahnede canlı okuyabilecek şu anda sanatçı sayısı bence çok çok az. Yani şu anda herkes sahnelerde playback yapıyor birçoğu. Özellikle rapçi arkadaşlarımız da birçoğu zaten playback yapıyor sahnede. Bence günümüzde bunu ne yazık ki diyorum tırnak içerisinde artık sahnede normal canlı bir şekilde okuma azalmış bir durumda ve çok üzücü bence. Yani müziğin değerini
0: Yani Seher Dilovan'ın oğlu olunca tabii ki bunu söylemen çok
2: şey de
0: normal.
2: var, yapay zekayı mesela
0: Evet.
2: soruyorlar. Yani işte yapay zeka dinliyoruz. Muhteşem güzel okumuş. Geçenlerde anneme bir türkü dinletiyor kız kardeşim. Diyor ki annem bayılıyor ya bu kimmiş diyor bu kadar muhteşem seslere çıkmış falan. Yani annem diyor bu kim ben bunu dinleyeyim sürekli diyor. Anne, kız kardeşim de diyor ki hani bu yapay zeka. O istemem diyor. İstemem.
0: Ya evet ne
2: İstemem çünkü
0: kadar.
2: diyor bizim için kanlı canlı gerçekten
1: Gerçek. Aynen.
2: dokunabileceğimiz gerektiğinde
0: Elbette,
2: hissedebileceğimiz bir
0: elbette.
2: ses istiyoruz. Çünkü birisi bir yakınını kaybettiğinde ona yaktığı ağıtla bir yapay zekanın yakacağı ağıt aynı olamaz. Çünkü o yakınını kaybeden hissetmiş, duygular ona geçmiş, o ses sınırlarına geçiyor. İstediği kadar güzel okusun, düzgün okumak ayrı bir şeydir, seslere inip
1: Hissederek
2: çıkmak.
1: okumak ayrı bir
2: Ama
1: şey.
2: duyguları bir araya getirip onu karşıya hissettirmek bambaşka bir şeydir.
0: İçinde ruh olmayan
2: Yani.
0: bir sanat eseri bence
2: Evet.
0: imkansız. Yani sanat eseri olarak
2: Dinleriz ama işte öyle
0: dillendirilemez bile.
2: dinleriz.
0: Annenin ismi neydi?
2: Sabriye.
0: Sabriye teyzeciğim, yapay zekayı bir tarafa bırakmışsınız siz zaten. Buyurunuz kızınız ve torununuzla ben sizi baş başa bırakayım.

0: Seher'cim, şimdi çocukluk yıllarında alanı dinledin, istedin istemedin olay buralara geldi.
1: Evet.
0: Artık günümüzdeyiz, andayız. Şimdi buradan baktığın zaman Melike'li müziğin ritmi programından o koltuktan şöyle bir kendi soluna baktığın zaman ne görüyorsun?
1: Hemen bakayım. Gerçekten onur ve gurur duyduğum bir delikanlı görüyorum.
2: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: İyi ki onu dünyaya getirmişim. Müzikal anlamda da bence müzik dünyası güzel bir ses, güzel bir yorum kazandı. Bunu evladım olduğu için söylemiyorum. Gerçekten müzik torpil kaldırmaz. Ama o hak ediyor. Yol açık olsun
2: Çok
1: oğlum.
2: teşekkür ederim.
0: Ne mutlu sana.
2: Etkileyici
0: Yıllar yıllar
2: sözler.
0: önce... Efendim?
2: Çok etkileyici sözler yani. Sağ ol.
0: Canım benim. Yıllar yıllar önce seslenmiştin daha dünyaya gelmeyen
1: Evet.
0: alana ekranlardan. Şimdi de yan yana sesleniyor
1: Evet.
0: olmak.
1: Kısmetli böyle bugün beraber okumak da varmış.
0: Beraber söylemek de varmış. Çok duygulandık zaten. Biz birbirimizi görünce
1: Evet.
0: gözlerimiz de
1: Aynen.
0: doldu.
1: Aynen.
0: O
1: Aynen.
0: yüzden konuyu biraz duygulardan çıkartıp YouTube'a getireceğim. Uzun zamandır YouTube programın da var.
1: Evet.
0: YouTube çekiyorsun.
1: Evet.
0: Biraz bahseder misin ondan da?
1: Yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Ya şimdi yurt dışında ağırlıklı olduğum bir dönemde o. Ne yapabilirim dedim. İnsanlara nasıl ulaşabilirim? Zaten mutfakta ben günlük yemek yapıyorum. Dışarıdan yemelerini istemiyorum asla. Anne yemeği farklıdır. Bahçemiz var güzel. Doğa cennet gibi biliyorsunuz İsviçre.
0: Evet,
1: Ülkemiz de çok
0: harika.
1: güzel. Hangi birini anlatayım? Ki ülkesini belki de en çok konserlerle gezen insanlardan biriyim. 4 defa Türkiye turnesi, sayısız konserler. Onları hiç, dolayısıyla çok gezip görme imkanım oldu. O ayrı ülkemin
0: Karış karış
1: güzelliği.
0: biliyorsun.
1: Evet. İsviçre de çok güzel bir yer. Dedim ki hadi ben bunu değerlendireyim. Ne yapalım? Ocakta yemek yerine çıkayım odunla

0: Gerçekten mükemmel.
1: manzara arkada ve insan diyorsun ki yani iyi ki buradayım.
2: Peki Boğaz'ın rüzgar sesinden İsviçre'nin sizin bahçenin cızır cızır ocak sesine
1: Evet,
2: çay diyordun. Oradan devam
1: semaverimi
2: edelim.
1: yakıyorum. Tabii bunların hepsi bir çektim. İnsanlar çok sevdiler.
2: Hı.
1: Bayıldılar. Seher Hanım sen o çayı işte odunla kömürle demlerken işte semaverde biz de hemen gidip evde ocağa işte çay koyuyoruz. Senin yayının başlamadan videon bakıyoruz saati yaklaştı. Önce çayımızı koyuyoruz sonra televizyonun önüne geçiyoruz. Seninle birlikte o çayı içiyoruz. İşte
2: Çok
1: yemek yapıyoruz
2: tatlı.
1: falan. 100 binlere gitti, milyonlara gitti. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada sağ olsunlar. Ve böylece o YouTube gelişti.
2: Hı.
1: Gelişti şu anda full devam ediyorum YouTube'da çekmeye.
2: Harika. Yolu
1: Evet.
2: açık olmuş zaten
1: Evet.
2: yıllardır. Daim olsun
1: Sağ ol canım.
2: diyorum.
1: Sağ olasın.
2: Ve hemen alana şunu sormak istiyorum. Müzikal anlamda konuştuk.
1: Evet.
2: Anneni zaten çok iyi biliyoruz, sevenleri,
1: Hı.
2: hayranları. Ama annen evde nasıl bir annedir diye soracağım. Sordum. Cevabı önce müzik, sonra sohbet.
0: Pekala.

0: Dın dın dın dın dın dın Serdil Ovan'ı biz biliyoruz müzikal kimliğiyle ama evde nasıl bir anne? Hemen alana soralım.
1: Şu şekilde annem bizlere gerçekten her akşam bir akşam yemeğimiz olur mutlaka. Zaten sabahtan akşama kadar mutlaka bir çayımız var. Bu, yani
0: Demleniyor değil mi
1: tabii
0: sürekli?
1: mutlaka ve ben annemden dolayı da çay hastası oldum. Yani sürekli çay içiyorum. Çaysız asla yapamıyorum. Onun haricinde genellikle kız kardeşimle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu mutlaka sinemaya gideriz. Böyle bir şeyimiz, ritüelimiz var. Annem çok fazla, aşırı fazla geç saatlerde eve gelmemi çok istemez, çok sevmez.
0: Tabii ki.
1: Yani genellikle vaktinde evde olmamı ister. Onun haricinde işte görüştüğüm, ne bileyim, arkadaşım olsun ya da kız erkek arkadaşlarım mutlaka bilmek ister kimle görüştüğümü, kimle neler yaptığımı vesaire. Yani sürekli takibinde bulunuyor yani.
0: Kız arkadaşlarına yani hiçbir sevgilinle kız arkadaşına tanıştı mı ya da o durumda nasıl bir anneye dönüşüyor?
1: Ya şöyle, tabii ki şöyle, yani kendisi soruyor yani kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun vesaire. Ben
2: Ya
1: de şey yapıyorum yani
2: çok değerli bir kız arkadaşı var.
1: aynen.
2: Öyle diyeyim, o utandı söylemedi. Çok değerli bir insan. Tabii ki ismini vermeyeceğiz
0: Tabii.
2: burada.

0: Ciddi de düşünüyorlar. Ama tabii ki hemen bugünden yarına değil. Ailecek'te tanıştık.
1: Şahane.
0: Pırlanta gibi bir insan. Ben çok sevdim kendisini. Böyle kıymet biçiyoruz.
1: Nazar boncukları.
0: Nazar boncuğu olsun, nazar değmesin diye.
1: Nazar boncukları olsun. Demek ki o işin o tarafına baktığın zaman da şahane bir kayınvalideye de dönüşüyor. Yani
2: iyi bir insanı zaten tanıttıktan sonra eğer yani anne de zaten çok iyi bir kalpli bir insan. O yüzden her şey uyuşuyor yani. O yüzden bir sorun olmuyor.
1: Süpersiniz. Buradan sevgiler gönderelim. Daim olsun mutluluğunuz. Bu arada dedim ya, yıllar öncesinden de sana ekranlardan seslendi diye. Bugün de durduğu yerden çok güzel şeyler söyledi. Bir gurur tablosu. Sen de Seher Dilovan'ı, anneni değil de müzikal anlamda Seher Dilovan'ı bir kısa bize anlatsana. Senin baktığın yerden nasıl gözüküyor?
2: Benim bakış tarzımda çok değerli bir ses. Yani zaten çok tanınan da bir ses. Mesela biz ne zaman bir taksiye bindiğimiz zaman ya da başka bir araca bindiğimiz zaman mutlaka dönüp bir bakıyorlar. Diyorlar ki bu ses çok tanıdık geliyor ama yani dönüp baktıklarında "Aa, Seher Hanım siz miydiniz?" diyorlar genellikle. Çok çabuk tanınan bir ses. İnsanların aklına kazınmış bir ses. Onun haricinde müzikal açıdan çok güzel dik seslere çıkabilen çok yoğun bir ses. Dominant bir ses. Yani bu insanı gerçekten kulağında etkisini bırakıyor. Yani bütün ne denir, kulak pasını gideren mi?
1: Kulağımızın pasını silen.
2: Aynen, silen bir ses. O yüzden güçlü bir ses.
1: Teşekkür ediyoruz. Sen de genlerden almışsın, annene çekmişsin.
2: Muhtemelen genetik.
1: Genetik diye düşünüyorum. Çok da güzel bir eğitim almışsın.
2: Teşekkürler.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geldik bilincilikle Baran Bey'e. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Baran, bu güzel programı ve duayı bir araya getirdiğiniz için gerçekten çok zevk aldım ben.
1: Sağ olun, ellerinize sağlık.
0: Ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın, iyi ki bizimle birliktesin.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de çok teşekkür ederim.
3: İyi ki varsınız. İyi ki de tekrardan bu güzel projeyle döndünüz.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Evet, ve Alan Dere Seher Dilovan. Alancım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program açıkçası. Bütün çalışma ekibine de, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün dinleyen ve bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya adreslerimizden de bizi takip edebilirsiniz bu arada. Alan Dere ve Seher Dilovan olarak sürekli paylaşım yapıyoruz. Melike abla, sana ayrıca çok çok teşekkür ederim. Enerjin, her şeyin mükemmel. Senin de başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kalbimi bıraktım buraya. İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Çok yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim. Mutlaka. Başarılar diliyorum. Ve Seher'im.
0: Canım benim.
1: Canım benim. Çok mutluyum senin bugün burada bu şekilde güzel aile tablonla ve yine muhteşem sesinle ağırladığım için. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bir tanesisin. Hem hanımefendi kimliğinle hem şahane sesinle bence örnek olunması ve alınası bir isim. Bence tüm Türkiye'de böyle düşünüyor. İyi ki varsın, ayağına ağzına sağlık.
0: Ben bugün tekrar söylemek istiyorum. Uzun zamandır görmediğim bir akrabamı görmüş kadar duyguluyum. Çok hisliyim.
1: Canım.
0: Buramda bir şeyler. Çok mutlu oldum seni gördüğüme.
1: Karşılıklı. Evet. Beraber çıktığınız bu müzikal yolculukta da başarılarınızın devamını diliyorum. Bir yerlerde muhakkak denk geleceğiz
0: kesinlikle
1: diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Siz müzikle iç içe olduğunuz sürece biz bir şekilde sizi her yerde yakalayacağız.
0: Evet canım, kesinlikle.
1: Efendim, bir beraberimizin daha sonuna geldik. Şahane bir müzik şöleni oldu bence. Diliyorum ki sizler için de öyledir. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte, yani kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, notalarla kalın.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, sevgili abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin

0: Efendim Canan, teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında dinleyenlere buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir Türkü Deryası programında yine candanlıkla hep beraberiz efendim. Sağ olun, şerefler verdiniz. Hamdi Yaşım, misafirimizi davet etmek istiyorum. Diyorum ki Neşe
1: Demir.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Neşe Demir.
1: Ağzına sağlık Neşe'ciğim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Neşe de Neşe gibi değil mi?
2: Teşekkür evet, ederim abiciğim.
1: Tekrar hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Neşe. Neşe verdin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. O neşe bana ait. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Siz kıymetli misafirlerimizde hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm TRT Müzik izleyicilerine de teşekkür ediyorum ve sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
1: Efendim Neşe Hanım'la ilgili hemen kısa bir bilgi hemen aklıma şimdi geldi. Konservatuarı birincilikle bitirmiştin değil mi?
2: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı evet. Birincilikle bitirdim.
1: Tebrik ederim.
2: Sonrasında evet. İstanbul Teknik evet. Üniversitesi'ne evet. devam ettim ses eğitimi.
1: Ve hemen
2: teşekkür ederim.
1: Adıyaman'a gidiyoruz. Bu ara arka tarafta çok genç yakışıklı kardeşlerim var. Canımsınız benim. Hoş geldiniz. Hele ki türküleri seviyorsunuz. Hani burada alkış? Ana!
0: Hoş geldiniz.
1: Ali kardeşime de canından teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın ve Adıyaman'a gidiyoruz. Beraber okuyacağız.
0: Hep birlikte okuyoruz, evet.
1: Diyoruz ki eşarbını yan bağlama.
0: Sizler de eşlik eder misiniz? Haydi bakalım.

0: Vay ki vay. Candan teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Hamdiyeciğim, buyur.
1: Evet, buyurunuz orkestramız.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok canım teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: Ağzına sağlık.
1: Kıymetli alkışlarınız için.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Hemen muhteşemde diyorum ki inancımız gereği çok şükürler olsun. Umutsuzluk asla yok. Umutsuzluk asla yoktur. Ne diyoruz? Yine böyle çok zorda olduğumuz zaman, yani tabii ki o duygular farklı. Diyoruz ki ne alarsın, ne alarsın, ama beraber söyleyeceğiz. Bir Erzincan türküsü, rahmetle anıyoruz, Aşık Daimi'ye ait. Alkışlarınız dua yerine gelsin. Buyurun.

0: Ederim. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık canım.
2: Alkışlarınız Neşe Demir için.
0: Ve kıymetli üstadlar için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selçuk Murat Kızılateş'in nezdinde tüm kıymetli üstadlara sonsuz teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Harikasın. Neşe'cim seni hiç oturtmuyoruz. Biz de bugün müsaadenizle böyle iki bacı bir araya gelmişken dedik ki bir hatıramız olsun. İkimiz bir düet yapalım.
1: Evet.
2: Uygun olur mu?
0: Çok güzel olur değil mi? Haydi bakalım.
2: Kadın ağzı bir eser seçtik efendim. Zeytinyağlı Yemem Aman diyeceğiz. Kıpır kıpır sizlerin de eşliklerini bekliyoruz. Haydi bakalım.

0: Vay evet. Vay vay.
1: Çok teşekkür ediyoruz ederiz. Efendim. Sağ kıymetli olun. Alkışlarınız
0: için. Ağzınıza sağlık canım. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve hazırım, tüm türküleri hepimiz çok seviyoruz. Allah razı olsun, buradan gözlüyorum. Kalbi böyle Rahman'ı okuyorsunuz. Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Var
1: alkışlar
0: olun.
1: Seyircilerimiz evet. için o zaman.
0: Ayrıca şimdi çok sevdiğim, bütün türkülerimi çok seviyorum ama bana en çok etki eden bir Sivas türküsü, bir de Mardin türküsü. Efendime söyleyeyim, bu Mardin türküsü benim çok değerli ağabeyim İzzet Altın Meşe'nin derlediği ve İhsan Öztürk hocanın notaya aldığı güzel bir türkü. Diyoruz ki Sabiha. Ayrıca da bu türküyü tabii ki tüm ekip arkadaşlarımız istediler. Benim de onlara armağanım olsun. Tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
2: Ağzını
1: sağ
2: olun, sağlık.
1: Var olun. Ben de sizlere alkışlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve hemen...
0: Nefesine yürene sağlık abicim.
1: Neşe kat.
2: Sıra bende galiba.
0: Haydi bakalım. Alkışlar Neşe Demir için efendim.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyorum.
1: Harikasınız.
0: Efendim. Evet, şimdi...
1: Çok eğlendik hakikaten. Keyifli bir program oldu değil mi? Keyif aldık mı?
0: Bu ara bir şey hatırlatmak istiyorum. İnşallah haftaya tekrar tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Yerimiz dar olabilir ama gönlümüz çok ferah. Evet.
1: Bekliyoruz efendim. Hem stüdyomuza hem de ekranlarınızın başına. Şimdi
2: Selahattin abi, Hamdiyeciğim. Ben Ardahanlıyım ve biliyorum ki burada stüdyomuzda Ardahanlı misafirlerimiz var değil mi?
0: Evet.
2: Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş gelmişsiniz. Sefalar
2: Ardahan, Kars Iğdır Kadın Meclisi burada. Ve başkanımız Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ teşekkürler olsun. Ama şimdi ben hemşerilerimden vazgeçer miyim ya gözlerine?

0: Malatya'da hemşehriler mi var yani?
1: Malatyalılar da burada galiba.
0: Evet.
2: Ben çok gariban kaldım. Bir de beni alkışlayın bari.
0: Sen
2: Ardahan bir taraftan, Malatya bir taraftan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Evet, thank you.

0: Harikasınız.
1: Değerli canımsınız. Nacizane bu da benim... Bu da benim kendi derlememdir. Behlül Alkan'dan almıştım. Bir Malatya Arguvan türküsüdür. Hele ki böyle bir türküler var diyorum. Evet.
0: Evet, harikasınız. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Selahattin abicim, sen bir veda et istersen. Ben de veda etmek istiyorum izleyenlerimize.
1: Bitti müsaadenle. Mi? Yoksa bir hareketli türkü yola.
0: Son bir eserle bitireceğiz artık.
1: Hadi buyurun. Buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Yeşil Ercisi okuyalım.
0: Yine senin
1: benim
0: derlemen bir eser.
1: Evet.
0: Evet, haftaya
1: buradan
0: Mehmet...
1: Buradan bana selamlar.
0: Evet, haftaya da Mehmet Demirtaş Üstad'ı ağırlayacağız efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimizi de ekranların başına bekliyoruz. Tekrar görüşmek evet. ümidiyle. Neşe'cim, ayaklarına sağlık senin
2: de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz
1: canım.
2: İçin.
1: Çok
2: herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Haftaya her zaman olduğu gibi Arı Stüdyosu'na lütfen Türkü Deryası programına görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Türkülerle kalın.
0: Hoşçakalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz,
0: götürürüz.
1: Sana söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da Alfistanlım Laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

0: Dale, esa.
1: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, yanında Tolga Kılıç,

0: çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim. Selen'cim hoş geldin.
1: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten.
0: Gerçekten
1: hoş bulduk. Çok güzel oldu.
0: Nasıl dans ediyorum ama?
1: Harikasın.
0: Diyorlar ki böyle dans etme. Diyorum ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaade ben de bir 5 dakika böyle dans edeyim diyorum.
1: Sen de bir çalma pozisyonu da oluyorsa. Bu sana ait bir şey. Yapabilirsin. Arkadaşlar dans edebilir.
0: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan bir.
1: Selen'cim. Söylemekten keyif aldınız.
0: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun. Bu ilgi nereden geliyor? Ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
1: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce ama hani nacizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey müzik.
0: Ama profesyonel ekiplerle çalışıyorsun o
1: zaman. Evet çalışıyorum tabii çalışıyorum. Hani bir de konservatuvar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu. Ve genelde de ben müzik bölümüyle vakit geçirdiğim için benim müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı. Yeah. O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman. Yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle çeşitli
0: daha
1: hikayemiz.
0: Ne, ya senin müzisyen olma gibi zaten şansın.
1: Ya evet herkes yok çalıp ki söylediği için evet, öyle evet, ben evet, de öyle bir eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya başladın? Yeni başladın zannediyorum
1: yeni
0: değil
1: mi? Yeni başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Keskin'in bizi davet edişiyle beraber. Aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup neredeyse. Fırat İki Sivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise Hep Barabar olarak başka bir formatta. Aynen kalabalık böyle oyuncu arkadaşlarımız beraber. Birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İki Sivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyun ama hayır konsere.
0: Çok karizmatik değil mi ama?
1: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda daha dahil olmuş olabiliriz bakalım.
0: Vallahi müzik tabii ben de babadan aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
1: Öyle tabii, oluyor değil mi?
0: Yani tamamen bir hayat. Müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
1: tabii,
0: ya. Evet,
1: evet
0: o doğuştan gelen bir şey aslında.
1: Aynen öyle.
0: Doğduğun andan itibaren. Burada sevgili Mehmet Akatay yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
1: Yani
0: Can Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani Baba Davul da babası davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllarca şimdi biz beraber çalışıyoruz.
1: Ya yani ne güzel. Ya. Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel. O gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi ama ailede bizde şey hobi anlamında yani bir araya gelindiği zaman çalınır söylenir. Hani
0: çok
1: bu bizim geleneğimizde olan bir şey. O yüzden.
0: O zaman madem biz hep beraber bir araya geldik.
1: O zaman bir şarkı mı?
0: Hadi bir şarkı söyleyelim.
1: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim? Tabii bugün sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
0: Aa, ne güzel, o zaman evet. Çok güzel bir anı da bırakmış olacağız.
1: Evet, aynen kendimize. Öyle. Ya o yüzden çok anlamlı bir program olacak
0: çok
1: bu benim için.
0: Çok sevindim. Vallahi o zaman çok teşekkür ederim. Ben böyle teşekkür bir repertuar ederim. Seçtiğin için. O zaman hadi.
1: Hadi.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizisini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim düşümde bir adam var. Benimle bilemediğim bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Selen'cim şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde 4. sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. 2 kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahneye çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
0: Ama
1: peşindeyim.
0: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledi. Ben mi acaba böyle gerçekten yani biliyorsun biz sanatçılar.
1: Evet canım, biz
0: Yani
1: biraz
0: bir
1: yüksek
0: oyuncular,
1: olabiliyoruz.
0: müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan. Yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
1: Ay,
0: oyuncusun,
1: teşekkür
0: müzisyensin.
1: ederim.
0: Yani bütün vücudunla söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlık göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
0: Ben hep söylüyorum mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenlere, ihtiyaç duyanlara şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
1: En büyük terapi.
0: en büyük terapi yani yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun. Hayata bakışın değişiyor.
1: Ve kendini çok güzel

0: ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
1: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
0: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
1: Yani
0: de.
1: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
0: Yok.
1: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca sanatçı olamıyorsun. Evet, belki
0: Evet,
1: mesleği
0: doğru.
1: icra ediyorsun ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçı tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
0: Yaratıcı sanatçılar diyelim
1: evet
0: belki.
1: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
0: Söyleyelim bakalım.
1: müsaade edersiniz hanımefendi
0: Tabii ki,
1: eğer.
0: tabii ki. Hemen söylerim.
1: Hadi
0: Hiç
1: hemen
0: açmam.
1: söyle.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker, ve çok sevdim. Ve zaten bir sene sonra Dinle'yle üçüncü oldular. Bu şarkıyla da altı ya da yedinci olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani hani o günden beri en sevdiğim şarkılar listesinde ilk beştedir Beşinci Mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
0: O günlere
1: kendisine
0: gittik
1: mesaj
0: ya.
1: attım ben Şebnem
0: Evet.
1: Hanım'a.
0: Ne güzel.
1: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu, onure oldum dedi. Öyle bir
0: Yeni bir
1: güzel.
0: derece almıştık bu şarkıyla.
1: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
0: Evet.
1: Tolga, öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden onu seçtim.
0: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına çalacağın bir şey olsun.
1: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
0: Bence onu yapalım şimdi.
1: Tamam, onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
0: Ben biraz
1: şarkı.
0: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
1: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
0: Hadi o zaman onu da çalalım.
1: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Ve enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor, değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle
1: O
0: tabii.
1: enerjiyi dengeli, doğru
0: Bilgiyle dengeli
1: bilgiyle ve
0: istiyorsun.
1: çalışmayla ve
0: Olgunlukla biraz,
1: aynen öyle
0: kalple.
1: yani.
0: Ya çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar. O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
0: Allah
1: bazen bir şeyler
0: kahretsin.
1: fazla olduğu zaman hani
0: Evet.
1: onu bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar artık
0: Ama inişler
1: demeyi.
0: çıkışlar da çok yüksek olur.
1: Çok
0: Enerji
1: olur
0: yüksek olan
1: tabii ki.
0: insanlar. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa. Hani aynı anda 15 bin tane şey
0: Doğru.
1: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
0: Evet.
1: Galiba öyle bir şey var.
0: Herhalde ben çok hastalanıyorum. Sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
1: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen olarak.
0: Belki bir psikiyatriste gitsem iyi olur.
1: Hayır gitme. Sen çalmaya devam et.
0: Çalmayalım.
1: Gitme bir yere.
0: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
1: Ben
0: şey de
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
1: Evet.
0: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneğiyle götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
1: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden,
0: Geldiğin
1: yitirmeden.
0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
1: İnşallah.
0: Biz
1: Ne güzel
0: hazırız.
1: olur. Ay çok güzel olur. Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: öpüyorum. Görüşürüz.
1: Sevgiler hepinize. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

Dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum senin ilendir dize. Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği,

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu hafta da sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Ferhat Göçer, yeni çalışması Kalbimin Orta Yeri şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu, hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Bu müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge, evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Ferhat Göçer'le gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı sanatçının klibi Paris'te çekilen Kalbimin Orta Yeri adlı yeni şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Bu şarkı aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce yazdığım bir şarkıydı. Sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Ancak genel şarkı trafiğinin içerisinde bugüne nasip oldu çıkartmak. Ve o dönem içerisinde de bir Paris seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde Paris'te yakışır bir klip çekmek diye düşündük. Bu açıdan zamanlama da bize müsaade edince orada fırsatı kaçırmadık.

0: Sohbette Söz, Ferhat Göçer'in Kimler Geldi, Kimler Gitti şarkısına geliyor. Başarılı isim, bu eserin aslında bir Azeri şarkısı olduğunu belirtiyor.
1: Şarkı bir çok beğendim, bir Azeri şarkı ve ben Bakü'de verdiğim bir konserde çok sevdiğim bir dostum bana tavsiye etmişti bu şarkıyı. Yeniden düzenlemesini yaptım Prizren seyahati ve konseri vesilesiyle. 23 Nisan'da vereceğimiz konser için özel olarak yeni bir düzenleme yaptım ve orada da bunun klibini çektim.

0: dünyada.
1: Ferhat Göçer ülkemizin yanı sıra yurt dışında da klipler çeken bir isim. Peki sevilen şarkıcı bir klibi yurt dışında çekmeye nasıl karar veriyor?
2: Seyahatlerimin içerisine mutlaka denk düşürmeye çalışıyorum. Özellikle sevdiğim şehirlere gittiğim zaman ya da şehrin doğası buna müsaitse o seyahatimi de hem ölümsüzleştirmek adına, bir hatıra bırakmak adına bu şehirlerde o şehirlerin dokusuna yakışacak olan şarkılara klipler çekip dinleyicilerimle, izleyicilerimle paylaşıyorum. Benim için de geri dönüp baktığımda çok güzel bir hatıra oluyor. Dünyanın dört bir yanında böyle klipler çektik. New York'ta çektik, Los Angeles'ta, Paris'te, Zürih'te, Şangay'da. Aklınıza gelebilecek, yani seyahat ettiğim neresi varsa mutlaka bir klip çekiyorum.
1: Her şarkıcının kendine has bir tarzı ve ses rengi vardır. Acaba başarılı sanatçının dinleyicileri bir şarkının Ferhat Göçer'e ait olduğunu nereden anlıyor?
2: Bir kere akustik soundlara yakın olması lazım. Bir duygusal temalarının olması lazım. Samimi olması lazım. Tabii sesle, aranjmanla bizim ilk yaptığımız dönemlerde oluşturduğumuz bir akustik tını, yani popu, akustiği ve teknolojiyi buluşturduğumuz bir güzel bir sos, bir güzel bir
3: bir çıktı vardı. Yani ondan bahsediyorum. Bu hala dinleyicilerin bir şekilde

0: Sarmış yoktan.
1: Sohbetimizin bu bölümünde Ferhat Göçer'e günümüz müzik dünyasında zorlandığı noktaları soruyoruz.
2: Yazılım, yani dil konusunda, şarkı sözü yazımı konusu inan bana janralardan ya da müzikal altyapı konusundan daha zorlayıcı bir konu. Oradaki sırrı yani gençleri yakalayan o dili anlamak, yazıya dökmek, onu şarkıya dökmek basit gibi görünüyor mu aslında? O kadar zor ve o kadar senin işte konfor alanını zorlayan noktalar onlar. Bir kere yaşın gereği, tecrüben gereği, kariyerin gereği söyleyemeyeceğin cümleler, aktaramayacağın şeyler olabiliyor. Bunları nasıl uygulanabilir kılmak? Yeni tarzların senin eski şarkı söyleme tekniğine uyup uymama meselesi başka bir konfor alanı zorluğu yaratıyor. Yani dilde de, tarzda da ama ağırlıklı en zorlandığım şey dil. Ha, tarzda da yine o konfor alanından çıkıp, yani benim klasik alışılmış olan Ferhat Göçer tarzından çıkıp yeni bir tarzda yorumlama yaparken ki rahatsızlığımı sana anlatamam. Hani şey yapamıyorum, bu böyle şey gibi, yani kare bir grafiğin içinden çıkıp üçgenin içine sığmaya çalışmak gibi, altıgenin içerisinde kendine yer bulmaya çalışmak gibi bir şey geliyor bazen.
1: Başarılı sanatçıyla sohbetimizde son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine değiniyoruz.
2: Bir kere çok büyük bir proje. Tabii ki. Yani bu vesileyle aslında sadece İstanbul'da sıkışmış olan o büyük stat ve halk konserlerinin aslında bütün ülke geneline yayılmış olması açısından ben çok kıymetli buluyorum. On binlerce, yüz binlerce insana ulaşıyorsunuz bir konser alanında. 50-60 bin kişi, 100 bin kişinin olduğuna şahit oldum. Yani bu büyük bir mutluluk bir kere bir sanatçı için. Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'daki ya da uluslararası bu standartları gerek sahne tekniği açısından, ışık açısından gerek de seyirci kalabalığı açısından böylesine büyük kitlelere kaliteli bir şekilde ulaşmak herkese nasip değil. Yani bu açıdan çok kıymetli, önemli bir deneyim bu. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın bunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani İstanbul'da yapılıyor zaten bu ama amaç bütün Anadolu geneline yayabilmek. Bir, bizim açımızdan bu kıymeti var. O şehirler açısından da şehrin gerek kültürel zenginliği, tarihsel zenginliğini bir şekilde su yüzüne çıkartmak, daha da tanıtmak, parlatmak amacıyla, gerekse şehir halkına ve ekonomisine çok büyük katkıları olması amacıyla bu tarz festivallerin müthiş kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bizzat bu yaşadığım 2-3 yıl içerisinde de gezdiğim şehirlerde de gördüm. Artık bu festivaller şehrin ayrılmaz bir parçası ve halkın da hasretle bekledikleri bir etkinliği haline dönüştüklerini bizzat şahit oldum.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da konser veren Levent Yüksel var. Usta sanatçı binlerce Bursalı hayranı için sahnedeki yerini alıyor. Geç.

Serkan Kaya da Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da konser veren isimlerden biri oluyor. Başarılı şarkıcı, yeni albümünün ilk şarkısı Tanımamı alanı dolduran binlerce dinleyicisi için seslendiriyor.

Objektifleri bizi Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Gökhan Türkmen'e çeviriyoruz. Sevilen şarkıcı Bursalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Haber turumuza Kıbrıs'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Olu ile devam ediyoruz. Sevilen popçu son yayınladığı Şımarık şarkısının çok iyi tepkiler aldığını anlatıyor.
1: Şımarık çok güzel gidiyor. Hani de çok sevilmişti. Şu an hani daha da dinlenmeye başladı. O da bir hani ilk 50'ye girmeyi zorluyor. Şımarık çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii. Çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda. O yüzden mutlu oluyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
0: Turumuzun sıradaki ismi Emre Altuğ oluyor. Başarılı sanatçı, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine sürprizler hazırladığını anlatıyor.
2: Tabii ki herkesin yaptığı yoldan gitmedim yine ama... Farklı birkaç sürpriz hazırladım. Benim hayatımla ilgili, bu akşamın konseptiyle ilgili ve izleyicilerin hoşuna gideceğini düşündüğüm
3: iz bırakacağız.
2: Birkaç sürpriz var. Yani aslında amacım şimdi ben ilk cümle burada söylemeyeyim dedim ama söyleyeyim. Nasılsa birazdan da içeride söyleyeceğim. İlk cümlelerimden biri olacak. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bu akşam buradan evlerine dönen bütün izleyiciler yerden birkaç metre yüksekte gitsin istiyor.
0: Basın mensuplarıyla sohbetini tamamlayan Emre Altuğ, İstanbullu hayranlarına özel hazırladığı sürprizlerle dolu konseri gerçekleştirmek üzere sahneye çıkıyor.

Turumuzun son durağındaki isim Hakan Altun oluyor. Sevilen şarkıcı, Ankaralı dinleyicilerine özel hazırladığı repertuarında bulunan şarkıları tek tek seslendiriyor. Ağlamak yok.

0: Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı ismin Yaren Özaydın ve Hey Ben Sera ile ortak çalışması olan Idı Dıdı şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Güzelmişim, çirkinmişim, tüm bunlardan sana ne? Çok zenginsin, yenilmezsin, iyi de bana ne? Eksikmişim, fazlaymışım, tüm bunlardan sana ne? En son model arabandan iyi de bana ne diye başlıyor şarkı. Gerçekten de öyle, biraz fazla birbirimizi eleştirir olduk. Biraz fazla sen çirkinsin, sen güzelsin diye birbirimizi yargılar olduk. Bütün bunları anlatan bir parça. Ben de şarkıda böyle bir tatlı kız neşesi hissediyorum. O yüzden hep beraber söylemek gerektiğini hissettiğim bir parça. Böyle bütün kızların bir araya gelip genç kadınların, kendini genç hisseden kadınların ve genç kızların bir araya gelip hep beraber söyleyebileceği, eşlik edebileceği bir parça. Bunu da o yüzden hani tek başıma söylemeyeyim dedim ve çok tatlı bulduğum, çok nazik ve zarif bulduğum, sosyal medyalarını da çok başarılı bir şekilde kullandıklarını düşündüğüm Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile bir araya geldim. Ve üçümüz beraber söylemek için bu yola çıktık. Onlar da çok mutlu oldular.
0: Sevilen isim bu şarkının klibinin özellikle doğal olmasını istediğini de sözlerine ekliyor.
1: Valla klip çok aslında eğlenceli ama böyle çok farklı olmayan bir klip. Çok tatlı doğal bir klip olsun istedim. Çünkü zaten yapaylıktan ve doğal olmayan şeylerden ne kadar sıkıldığımızı anlattığı için parça. Biz de böyle olabildiğince doğal olmak istedik. Üç kız arabaya atlayıp güzel bir tatile çıkıyoruz gibi. Her şeyi bırakıp uzaklaşıyoruz. Kendi kendimize eğlenerek, kimseye ihtiyaç duymadan, kendi ayaklarımızın üzerinde. Hiç de öyle kılığımızla, kıyafetimizle, hiç kimseye de hava atmaya kalkışmadan, tuhaf hareketler yapmadan, olduğumuzdan farklı gözükmeye çalışmadan, gayet kendimiz gibi tatlı tatlı gece bir tatile çıkıyoruz ve şarkımızı eğlenerek söylüyoruz.

0: Ülkemizde son zamanlarda dinlenme oranları hakkında tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanıyor. Peki Aydilge bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Bunun artık yalan dolan olduğunu neredeyse herkes biliyor. Birçok rakamın şişirilmiş olduğunu. Daha yeni şarkım Idı Dıdı'nın videosunun altında bu şarkı nasıl bu kadar az dinlenir diye bir yorum vardı. Dayanamadım, yazdım altına çünkü organik dedim yani. Çünkü üzerinde bot yok, bot basılmamış, doğal, organik. Yani mantık dışı rakamlar var. Yani dünya starlarını aşan, olamayacak, mümkün olmayan rakamlar var. Yani Türkiye'mizin keşke sanatçıları o kadar çok gerçekten dinleniyor olsalardı ve dünya starları çıkarabilseydik ama yok yani maalesef. Buna rağmen o rakamlar öyle sunuluyor. İnanan var mı bilmiyorum ama birileri inanıyor belki de.
0: Aydilge, Yalnızlık Masalı şarkısını TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi için hazırlamış. Sonrasında ise konserinde Filistin'e destek amacıyla seslendirmişti. Biz de başarılı sanatçıya bu parçayı konserinde Filistin halkı için neden seslendirdiğini soruyoruz.
1: Konserimizde Bingöl'de hep birazdan harika bir konser veriyorduk ve orada insanların o coşkusunu ve seslerini duymak beni çok duygulandırdı. Ve tabii ki çok fazla şey yapamıyoruz Filistin halkı için. O yüzden ben bir müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu. Filistin bayrağı ve Türk bayrağını yan yana büyük dev ekranda vererek şarkıyı seslendirdik. Ve en azından o an hep beraber o şarkıyı söylerken birazcık olsun o acıyı hissedebilmek, unutmadığımızı söyleyebilmek anlamlıydı diye düşünüyorum.

0: Sevilen isim gerek sosyal medya hesaplarında gerekse sahnelerde dinleyicileri ve takipçileriyle birebir iletişim kuran bir şarkıcı. Aydilge hazırladığı parçaları bile sadece iletişim kurabilmek için yaptığını söylüyor.
1: Ben zaten müziği iletişim kurmak için yapıyorum. Yani müzik yapmamın nedeni, hatta okuduğum okullar bile. Edebiyat fakültesi mezunuyum. Edebiyat zaten insanı anlamak demek. Yüksek lisansım, uzmanlık aldığım alan iletişim fakültesi. Dolayısıyla her şeyi zaten insanlarla iletişebilmek, sağlıklı bir iletişim kurabilmek için yapıyorum. Öyle var oluyorum, öyle mutlu oluyorum. Ne okuduklarımı kendime okuduğum, ne yaptığım besteleri kendi kendime dinleyeyim diye yapıyorum. Ne çektiğim videoları kendi kendime çekiyorum. Aslında hep paylaşmak için, bir şeyler anlatmak için, eğlenirken beraber eğlenelim diye, düşünürken beraber düşünelim, hüzünlenirken de beraber hüzünlenelim diye. Paylaşmak için açıkçası. Bana anlamlı gelen, yani benim kendimi ifade ederken mutlu hissetmemi sağlayan şey de bu. Beni...

müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı. Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Koray Avcı ile başlıyoruz. Sevilen isim, geçtiğimiz dönem yayınladığı 12 albümünde yer alan Şah-ı Merdan parçasının video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şimdi...

can merhemi. Listemizin sıradaki ismi Fettah Can. Başarılı sanatçı, büyük beğeni toplayan Boş Bardak isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirerek dinleyicileriyle paylaştı.

0: yaklaşırız.
1: Hülya Avşar, Kral Olsan teknisiyle listemizde yerini alıyor. Sevilen sanatçı, düzenlemesini Bahattin Ekincil'in üstlendiği şarkının video klibini cep telefonuyla çekti.

0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün de tek selam.
0: Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Yanımda Kal, Gir Kanıma, Gitme Seviyorum gibi şarkılarıyla 1990'lı yılların unutulmazları arasına giren Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sanatta iç içe olan Erkin Koray'ın 1977'de yayımladığı Tutku albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik kariyerine başlayan ve Onno Tunç Orkestrası'na katılarak hayatında yeni bir kulvar açan Harun Kolçak, Sezen Aksu'nun teşvikiyle solist olarak yoluna devam etti. Harun Kolçak'ın 1991'de Beni Affet albümüyle başlayan müzik yolculuğu En Büyük Aşk, Yanımda Kal, Teslim Oldum, Yaşasın, Müzisyen, Yeniden Doğuyorum ve Çeyrek Asır albümleriyle devam etti. 19 Temmuz 2017'de aramızdan ayrılan Harun Kolçak, ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik diyerek ardında bıraktığı birbirinden özel şarkılarıyla hafızalara kazındı.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Evet, memleket bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak. Az önce hep birlikte efendim söylediğimiz o ezgi aslında milyonlarca insanın ortak hafızasında yer eden bir sevdanın adıydı.
1: Söyleyeceğimiz her eser Anadolu'nun farklı köşelerinden yükselen aynı duygunun sesi olacak. Çünkü bu toprakların türküsü de bir, sevinci de bir, acısı da bir ve en önemlisi bayrağı bir. İsmail.
0: Ben bir babanın evladına bırakabileceği en kıymetli mirası anlatan o anlamlı şarkıyı söyleyeceğim Canancığım. Evet, bir oğlum diyeceğim.
1: Sahne senin.

0: Evet.
1: Bravo İsmail.
0: Her yiğidin ardında hep duasını hep hissettiği bir annesi bir babası olur herhalde. Şimdi öyle bir güzel türkü okuyacaksın.
1: Şimdi o duaların, o nasihatların söz bulmuş hali gelecek.
0: Sahne senin.
1: Teşekkür ederim.

0: yoksa dünya mahvolur.
1: Ellerinize sağlık kıymetli orkestra arkadaşlarımız. Ağzına teşekkür sağlık. Ederiz.
2: Yüreğleri dağladın.
1: Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Aslında tek cümleyle özeti değil mi?
2: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail'cim. Şimdi Ege bölgesine uzanacağız. Ege dağlarından yankılanan bir zeybek ezgisinde cesaretin ve özgürlüğün izlerini senden dinleyeceğiz. Keyifle dinleyeceğiz.
2: Evet efendim, kurtuluş mücadelesinde evet Efeler milletin umudunu omuzlayan isimsiz kahramanlardandı. Şimdi onların vakur duruşunu anlatan bir şarkı geliyor efendim. Evet, eğilmez başın gibi diyeceğiz.
1: İsmail Özkan sizlerle.

0: İsmail, bu toprakların her dağı, her taşı nice hikayeye, nice fedakarlığa tanık oldu değil mi?
1: Evet efendim, Anadolu'nun dağları kimi zaman hasretin, kimi zaman kavuşmanın, kimi zaman da vatan sevgisinin sessiz şahidi oldu. Şimdi o duyguları yüreğimizde hissedeceğimiz güzel bir türkü geliyor efendim. Evet, şu dağlarda...

0: Ağzına sağlık İsmail. Duygulandırdın bizi.
1: Evet, duygulanılmayacak gibi değil. Zaten ne varsa türkülerde var, yaşanmışlıklarda var. Evet, şimdi rotamızı yine Türkiye'mize çevirelim. Türkiye'mizin o cennetini, o güzelliğini, sevdasını, ırmağını, taşını, toprağını ölelim Türkiye'miz için. Ne dersin?
0: Ölürüm Türkiye'm diyelim o zaman. Hep birlikte ekran başındaki izleyicilerimizle.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo, ağzına
0: sağlık. Gel İsmail'cim.
1: Evet.
0: İsmail, tarih boyunca bu millet vatan söz konusu olduğunda nice destanlar yazdı, değil mi? Arkasına bile bakmadı.
1: İşte onlardan biri de Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın destansı, direnişi. Onun kahramanlığı hala

0: Evet, bu millet en zor günlerde bile umudunu kaybetmeyerek efendim bugünlere geldi.
1: Şimdi de umut veren bir türküyle devam etmek istiyorum. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

0: Efendim, gün batar, geceler geçer ama bazı izler ömür boyu silinmez.
1: Evet, yüreğimizde daima yaşayacak bütün kahramanlarımızın aziz hatırasına ithafen ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Evet, batan gün kana benziyor diyoruz efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Evet, son eserimizi ise uğruna destanlar yazılan en kıymetli değerimize armağan ediyoruz. Bu bayrak. Efendim, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: TRT 12 Punto 2026 ödül töreni bugün 21'de canlı yayınla TRT 2'de.
1: Son 2, 3, 4.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana
0: götürürüz.
1: Söz hep beraber gezelim.
2: Kayaydır tuttun ilvanım. İlvanım, ilvanıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanım, ilvanım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve zamane orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durduğuna. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun. Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, eni ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe, tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye 4. teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda 4 telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya

İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

Toprak anayım ben. Sadık yâriniz. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Evet. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

açtıkça zor geliyor, yollar dar, uzun sürüyor ve derinlerimde kayboluyorum. Yazdıkça

çektiğin bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar.

uçurtmanın kaçışı belki de değil.

Güneş hep sana doğar. Gözlerin kamaşsa da seni görmez hiçbir şey.

batar artık bu gemi. Ben hala dolaşıyorum avare. Hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare. Unutamadım ki.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim.
0: Bugün de tek selam. Yapıldı. Evet, Uğur biraz daha rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harput musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik koro olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musiki daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Hatta sizi eşlik etsem.
1: Tabii ki buyurun, dinleden zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok
1: sizin
0: güzel
1: oldu. Sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim el ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok
0: hava
1: bir
0: yaptınız.
1: hayratınız bizim harputumuzu. O kırılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir
1: miyim? Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Buyurun. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musiki ile bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

TRT 12 Punto'da sinemanın yeni hikayelerine kapı aralayan bir hafta geride kaldı. Paneller, atölyeler, röportajlar ve özel içeriklerle dolu 12 Punto'da şimdi sıra ödül töreninde.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz
0: götürürüz.
1: Sana söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlım.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle İlvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım baytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla Salı

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gülüş.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi, Salı TRT Müzik'te.

0: Biz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
1: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
0: Evet.
1: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
0: Yeşiller giymişler.
1: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
0: Evet.
1: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
0: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
1: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
0: Ya şimdi...
1: Akdeniz işi gibi geldi bana.
0: Bizde de ırmak var, kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
1: Kızılırmak burada.
0: Efendim... Güzel, esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet sevgili Uğur.
1: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akçay'a gider. Orada bir...
0: Giderim tabii.
1: Yüzer gelir. Şimdi bu türkü de çok Akçay'a uzak değil.
0: Edremit canım. Akçay'a evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
1: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
0: Ege'ye bir gidelim.
1: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi. Şimdi biz, Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel, ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde, o Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi? Yani
0: olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunç narım var.
1: Evet, gırş haline gidiyoruz. Ayva turunç narım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı yad edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.

0: Bravo.
1: Zeynep Başkan. Umut Ayvaz. Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda.
2: Ve Karadeniz'in kralı.
1: Kemençenin kralı.
2: Benim için Kemençenin krali. Kralı Umut Ayvaz.
1: Krali derler değil mi?
2: Krali.
1: Derler. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sefa.
1: Ya ne güzel bir açılış oldu.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
1: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
4: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor. Şimdi alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepinizi.
2: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Trabzon ekmeği gelmiş
2: Trabzon
1: bize.
2: Trabzon ekmeği geldi bize.
4: Evet, bak bu kibir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimiz hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
2: Bir dahaki sefere diyelim
4: bunu. Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
1: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
2: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
4: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
4: O vakit potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
1: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin de
2: İnsan çalarken de mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela.
3: Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman, evet, daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem.
2: Toprak...
3: Umut Hocam'a teşekkür ediyorum, alkışlar rica ediyorum.
1: Umut Hayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnı silemedik. Şöyle alnı silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle. Tabii. Ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et. Evet. Anneye babaya bir selam.
2: Kurban oldum.
1: Umut Hayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam gönder ya.
4: Anneme babama çok selamlarımı iletiyorum kendime. Orduda da.
3: Kemal'cim konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. O da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diyor.
1: Umut zaten diyor şimdi ya, hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım, susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlün nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım,
1: sazını konuşturuyorsun. Evet. Evet, koca yürük.
2: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor, sonradan zamanını bekliyor efendim. Öyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
2: Şimdi bu Goçaş yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de, Toroslar'da aynı şekilde yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe. Bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
3: Ne de güzel.
2: Haydi bakalım. Teşekkürler.

0: Üçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler.
2: Harikaydı.
3: Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kuko Dal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potforimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
3: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi.
0: Evet.
1: Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık senin de. Harikaydı. Eyvallah.
3: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadeniz'de olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz. Şimdi... Umut'ta sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk, ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
2: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar, Ankara işi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eski demediği darbukacı Ankaralıların...

0: güzel güzel geçebiliyor.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
2: Harika.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
3: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
1: Haydi bakalım.

Yanımda Kal, Gir Kanıma, Gitme Seviyorum gibi şarkılarıyla 1990'lı yılların unutulmazları arasına giren Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sanatta iç içe olan Erkin Koray'ın 1977'de yayımladığı Tutku albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik kariyerine başlayan ve Onno Tunç Orkestrası'na katılarak hayatında yeni bir kulvar açan Harun Kolçak, Sezen Aksu'nun teşvikiyle solist olarak yoluna devam etti. Harun Kolçak'ın 1991'de Beni Affet albümüyle başlayan müzik yolculuğu En Büyük Aşk, Yanımda Kal, Teslim Oldum, Yaşasın, Müzisyen, Yeniden Doğuyorum ve Çeyrek Asır albümleriyle devam etti. 19 Temmuz 2017'de aramızdan ayrılan Harun Kolçak, ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik diyerek ardında bıraktığı birbirinden özel şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Marmara Ay'da ya da sokakta müzik yapmanın tabii ki zorlu yanları var. Ama benim için, yani benim açımdan artıları da çok fazla. En başta mesela teçhizatı taşımak çok büyük bir külfet, bayağı ağır. Hanımefendi olarak zorlanıyorum ama özgür müzik yapabilmenin verdiği keyif her şeyi unutturuyor. İstediğim müziği yaparak kazancımı elde etmek, o da tatlısı oluyor işin.

0: de en güzeli böyle.
1: Zinnuri Alsancak, İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 6 yıldır sahne alıyorum. Bunun son 3 yılda Sokak ve Marmaray'da ilerledi. Daha özgür müzik yapabilmek adına bu mecraları tercih ettim. Hiç pişman olmadım. Çok mutluyum.

Müzik benim için aslında hem var olmayı hem de yok olmayı ifade ediyor. Aslında şarkılar benim kendimi bildiğim bileli sığınağım. Beni temsil eden, temsil ettiğini düşündüğüm değer benim hayatımda.

Repertuarım bir hayli geniş. Yaklaşık yani bildiğim kadarıyla 3000 civarında. Yememişim, içmemişim. Şarkı biriktirmişim. Kendimi bildim bileli. Daha çok eskiler, nostalji, 90'lar, 45'likler ve alternatif çok seviyorum, tercih ediyorum. Türkçe rock da aynı zamanda.

bizim aylık programlarımız var. Hangi günlerde müzik yapacağımız belli. Bir koordinatörümüz var. Onun eşliğinde belirleniyor bu çalışma saatlerimiz. Yani müzik yapacağım yere gidiyorum, kuruluyorum. Yaklaşık 3 saat civarı bir performans sergiliyorum. Yeterli de oluyor. Sonrası zaten biraz yorgunluk oluyor ses içinde, beden içinde. Sonrasında toparlanıp tekrar aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü performans sergiliyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Beş kadın var, hayranlık duyduğum. Ben de çok büyük yere sahip. Yani o beş kadından ayrı ayrı içimde parçalar var. Bir numarada Sezen Hanım var. Kendisini çok seviyorum, tarifsiz. Hatta kızı gibi hissediyorum. Onun gözlerine baktığımda ben göz görmüyorum, daha ötesini görüyorum. Yıldız Tilbe var o beşte. Aysel Gürel var, Nazan Öncel var ve Şebnem Ferah var. Tabii çok hayran olduğum sanatçı var. Ama ilk beşi böyle. Yani Sezen Hanım'a çok fazla hayranlığım mevcut. Repertuarımın birçoğunda zaten Sezen Aksu şarkıları oluşturuyor, öyle söyleyeyim.

Yani 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslında okuduğum alan bambaşka. Konservatuar okumadım. Sadece şan eğitimim var. Şimdi de işte piyano ile beraber temel müzik eğitimi, armoni vesaire öğreneceğim. Çünkü 200'ün üzerinde şarkı sözüm var ve onları acilen bestelemem gerekiyor. Yani müziğin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Benim olumlu ya da olumsuz anlamda psikolojimi tamamen dengeleyen şey müzik. Yani dinlediğim müziklere o yüzden çok özen gösteriyorum.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.
1: O günkü okuyacağım şarkılar aslında tamamen ruh halime göre seçiliyor. Ben seçiyorum yani. Bazen de mesela çok modum düşük oluyor ama insanların bana verdiği güzel enerjiyle ben ayağa kalkıyorum. Bir bakıyorum derdimi unutmuşum. Beraber hüzünlenip beraber sevinebiliyoruz ve çok yoğun bir enerji alışverişi var aramızda dinleyen.

müzikal yolda en büyük destekçim annem ilk günden beri. Yani herkes bir ön yargıyla yaklaştı. Ailemde, sülalemde ciddi sıkıntılar yaşadım. Ama annem her zaman inandı ve hep yanımda oldu. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Sesim için bir şeyler yapar. Ben çalışırken çok yoruluyorum. Ayakta da çalışıyoruz, yük taşıyoruz vesaire. Böyle kaplarda yemek getirir. Ben nereye gidersem o da sağ olsun desteğini esirgemez. Bu anlamda anneme buradan teşekkür etmek istiyorum kendisine huzurlarınızda. Anneciğim iyi ki varsın.

Çok sağ olun, teşekkürler. Annem burada. Müzik yolculuğuma başlayalı 6 yıl oldu. İlk günden beri hep destek. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızı
1: Estağfurullah, sağ olun. O duygu bana ait. Programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Senin burada olman benim için çok kıymetli. Çünkü çocukluğumuzdan beri beraber bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var.
1: Doğru,
0: Hatta
1: doğru
0: beraber devlet
1: gerçekten.
0: sanatçılarını beraber görev yapıyoruz.
1: Doğru. Aynı kurumdayız da bir
0: Evet,
1: yandan.
0: senin çocukluğundan beri bugünlere geleceğin o zamandan belliydi zaten.
1: Ah, çok sağ ol. Ben çok meraklıydım. Hala da o merakımla gidiyorum aslında. Memnunum da bundan, çok şükür.
0: Ne güzel. Bir Aşık Veysel türküsüyle başladık.
1: Evet.
0: Arkada fotoğrafımız, Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları programımızın başında ve bazı yerlerinde
1: Evet.
0: yayınlıyoruz. Ve o fotoğrafla beraber hissederek bir şeyler çalıp bir esere bağlıyoruz. Aşık
1: Gerçekten
0: Veysel'in bir türküsü Beni
1: süper.
0: Hor Görme Kardeşim'i seslendirdik.
1: Evet, elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzeldi.
0: Çok sağ ol.
1: Çok da enteresan bir fotoğraf. Böyle kuru bir zemin üzerinde bir tane küçük bir yol.
0: Ama neler anlatıyor
1: Ama
0: orada?
1: neler anlatıyor yani, oradan gidersen evine varırsın gibi bir şeyi var, bir anlamı da var benim gördüğüm yani.
0: Evet. Güzel bir fotoğraf. Tekrar emeklerine sağlık hocamızın da. Bir eserle devam edelim. Ne
1: Tamam.
0: seslendirmek istersin bize?
1: Ben de değerli ozanımız Neşet Ertaş'ın Yolcu isimli bir eseri var. Çok seviyorum onu. Pek okunmamış, böyle aralarda kalmış
0: Evet.
1: ya da tercih edilmemiş belki, bilmiyorum. Fakat sözlerini çok anlamlı buluyorum.
0: İstersen eseri
1: Her...
0: dinleyelim.
1: Tamam.
0: Çalıp söyleyelim, üstüne konuşalım.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Peki. Tamam.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Yüreğine sağlık. Farklı bir düzenleme oldu arkadaşlarla beraber. Harika.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: Çok sağ
0: güzel.
1: olun. Burada 5 kıtası var bu türkünün. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden anlamlı. Bir de bir hikayesi var. Bunun hangi birini atayım ben ya?
0: Evet.
1: Olacak gibi
0: Müthiş.
1: değil. Bir hikaye var çünkü.
0: Neşet ustamıza burada
1: Evet.
0: saygıyla, rahmetle.
1: Ruhu, evet,
0: Şad
1: ruhu
0: olsun.
1: şad olsun.
0: O zaman bir eserle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sonra yine sohbetimize
1: Tamam.
0: devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Evet Serhan, ozanlarımız ne kadar değerli değil mi?
1: Ne kadar değerli ya.
0: Şimdi de okuduğumuz eser Alekber Çiçek'in derlemesiydi. Bir Erzincan türküsü.
1: Evet, onu da
0: Böyle
1: bulmuş,
0: ikrar
1: razı
0: ile
1: olsun.
0: farklı düzenliyoruz arkadaşlarımızla. Sen şimdi ne ile devam edeceksin?
1: Şimdi ben yabancı bir bestecinin, Erik Satie'nin Gnossione adlı serisinin Gnossione No. 1 adlı
0: Aslında bu eseri
1: eserini
0: herkes duydu, biliyor ama belki
1: biliyor, evet.
0: isminin ne olduğunu şu an.
1: Evet. Yani Türkçe'ye uzak bir kelime Gnossione. Herkes telaffuz edemeyebilir. Dinlenirken açılıp dinlenilecek bir eser. Çünkü kendisi dinleneceği ifade ederken bir yandan da içindeki enteresan tınılarla sanki insanı kendi hayal gücüne götüren bir eser gibi
0: O zaman
1: geliyor
0: sen
1: bana.
0: bizi ve seyircilerimizi dinlendir.
1: Tabii ki.
0: Çalma.
1: Buyurun.
0: Buyurun.

0: Harika, eline sağlık Serhan.
1: Teşekkür
0: Ozan'ın da
1: ederim.
0: öyle, Eyüpcan senin de. Ben de küçük de olsa desteklemeye çalıştım. Siz çok
1: Elinize
0: güzel.
1: sağlık. Elinize sağlık.
0: Serhan, okul yıllarını özlüyor musun?
1: Çok. Rüyalarımda görüyorum hala.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Evet,
0: Bu
1: herkes
0: arada
1: görür.
0: okulumuzu söyleyelim. İstanbul
1: Tabii
0: Teknik
1: ki.
0: Üniversitesi
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileriz ikimize ve aynı bölümden,
1: Evet.
0: çalgı eğitimi bölümünden.
1: Evet. Sürekli bir müzik sesi vardı. Benim en çok sevdiğim şey oydu. Yani bir konservatuara girdiğinizde zaten öyledir. Orada operacılar çalışır. Bir
0: Evet.
1: tarafta gitaristler, udiler, kanuncular, kemancılar bir tarafta çalışır. Beni en çok cezbeden böyle uzaktan o sesleri duymaya başladığım zaman cezbedilerek oraya gidiyorum gibi gelirdi yani. Okul öyle bir yerdi. Bir de okulda hiçbir müzik dersi bana ders gibi gelmedi. O
0: Evet.
1: açıdan çok şanslıyım. Çünkü çok sevdiğim için.
0: Senin şöyle bir şansın da vardı. Yani
1: Evet.
0: deden, saygıyla rahmetle anıyoruz.

0: Kimse yaslamanın da
1: Devre Hasan olsun.
0: torunusun.
1: Evet.
0: Sen zaten bir genlerden geliyorsun. Bu
1: Evet.
0: da senin için çok kıymetli olmalı.
1: Tabii. Dedem hayatın içerisinde anlamlar bulmayı severdi. Yani boş yaşamayı sevmeyen bir adamdı. Yani yaşamın altını doldurmayı, onda bir anlam bulmayı, karalamayı seven bir insandı. Zaten birçok da şiiri var.
0: Evet.
1: Yani ozan nedir? Ozan güncel durum hakkında o durumun ruhunu kendi içinden beslenerek şiirleştirebilen, onlarla ilgili yazılar yazabilen, üretebilen
0: Ne güzel.
1: insan anlamına geliyor. Bu benim için dediğin gibi bir şans da hakikaten öyle
0: Evet.
1: bir insanı izliyor olabilmek.
0: Allah rahmet
1: Oradan
0: eylesin.
1: geldik çok şükür.
0: Serhan şimdi 2009-2008 yıllarına gidiyoruz ve seninle beraber stüdyoda beraber çaldığımız benim albüme eşlik ettiğim bir eser var. Umut Rüzgarı.
1: Umut Rüzgarı, evet.
0: Hatta sen, ben ve Ömer'le beraber, Ömer de kahon çaldı bize.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun o parçayı.
1: Hatırlıyorum tabii, unutur muyum? Çok
0: Şimdi
1: güzeldi.
0: onu seninle seslendirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Umut Rüzgarı.
1: Evet.

0: Serhan'cığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Benim için çok değerli anlardı. Çok sevdiğim müzisyenlerle birlikte burada çok güzel tınılarla müzik yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum
0: Ne demek?
1: çağırdığınız
0: Bizim
1: için.
0: programımız biraz öyle. Aslında senin gibi enstrümanını iyi çalan ve gönlünü veren güzel ifadelerle bize onu anlatan insanları daha çok ağırlamayı düşündüğümüz bir program. Sen de onlardan bir tanesiydin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eksik olmayın, uzun soluklu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun
0: Çok sağ ol.
1: programın.
0: Şimdi güzel bir türküyle, yine bir Aşık Veysel eseriyle, Kara Toprak ve arkada da İbrahim Kalın hocamızın bir fotoğrafıyla, güzel tınılarla, güzel improvizelerle beraber çalsa, hatta sen de bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Zevkle, ne
0: Peki,
1: demek?
0: çok teşekkürler.
1: Ben
0: Tekrar
1: teşekkür
0: ayaklarına
1: ederim.
0: sağlık. Sağ ol.

0: Gece Yolcuları'nın önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcuları'na selamını getirdim.
0: Bugün de tek selam. Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben derim. De seni çok özledim
0: ben
1: arkadaşım.
0: Ben astım denir bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım öyle. Derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: son
1: o da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emirkan bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibidir, gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyor
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında oo. Yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya yani... çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle mi? Biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle. De özledim değil
0: ay,
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Vallahi Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: da,
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki ne güzel olur.
0: Olur neden?
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor, kalkıp oynuyor.
1: Vallahi Allah arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle, senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişiklik yaptım, biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani, böyle dondurup dondurup gidiyordum
0: diyelim
1: yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine.
0: Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Hayır,
0: ben buradan
1: eve gelmen lazım. Şimdi bak, burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ taraf öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaşlar. Arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: ya, bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Ortak çıkıyor. Geleceksin.
0: Bir zaman? Sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program.
0: Sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: yazdığım
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de
1: yabancı
0: ama şimdi ilgili. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten mi? Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağı gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir şey, ben marş
0: yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı. Evet her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim. La-

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hayır canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi
0: canım,
1: ağzına
0: zaten.
1: Sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis ederim. Yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet. bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izler.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi çok
1: güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Erikan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir evet. şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal şey, Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun? Evet. Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok öpüyoruz. Çok, da, çok sevgi ve selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz hı-hı. çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuğa da bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım. İşte 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman gel. Konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz
1: arkasında.
0: Fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: kızım
0: arkadaşların. Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah,
0: Allah
1: razı olsun.
0: Allah,
1: Allah onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.

0: Çünkü bir söz var, otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Öyle değil mi şefim?
1: Tabii.
0: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun, evet, canım eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela.
1: Ne pilot olmak isterdim, biliyor musun?
0: Pilot.
1: Valla bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Şu anda geçti. Ve gittiğimde, başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da seviyordum ama. Bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak, Allah'ım ya Rabbim.
0: Benim rahmetli amcam.
1: Ay.
0: Eski o hani savaş uçakları var ya, onlarla uçmuş, çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani, bilirim.
0: Allah rahmet yani, eylesin.
1: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var, belki o da yapar.
1: Vallahi
0: bunu.
1: Ya, küçükken iyiydi, o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu, şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel.
0: Hani su akacak, yolunu bulacak bence, değil mi?
1: Evet, evet, öyle.
0: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
1: Çok teşekkür
0: bilinçli
1: ederim.
0: Çok anne baba olmak çok önemli.
1: Çok
0: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle,
0: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce vicdanlı.
0: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
1: Evet, önce vicdanlı, merhametli. İnsanlara, amin, hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik, bir yardım yapıyorum. Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
1: Ay, çok güzel.
0: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek
1: ben
0: isterim.
1: Ben de bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20 çocuk oldu, evet, ne güzel oldu. Evet. Ah, bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar diyelim kadar. Mi?
1: Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.
1: 3, 4...

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli
1: hep
0: olmanın da faydalı.
1: Söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver
0: Allah.
1: Diyeyim.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: orkestra. Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmez. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz. Orkestram
0: gerçekten çok yetenekli, çok başarılı ve çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

TRT 12 Punto'da sinemanın yeni hikayelerine kapı aralayan bir hafta geride kaldı. Paneller, atölyeler, röportajlar ve özel içeriklerle dolu 12 Punto'da şimdi sıra ödül töreninde.

0: TRT 12.2 2026 ödül töreni bugün 21'de canlı yayınla TRT 2'de.
1: Son 2 3 4

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır cudutu ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım laytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Hey Gidi Günler, radyonun ilk kurulduğu yıllardan başlayarak Türk halk müziğinin gelişimine ayna tutan bir program. Sunuculuğunu Bilge Temer'in üstlendiği yapım, halk müziğinde iz bırakan usta seslerin yaşam öykülerine ve anılarda iz bırakan eserlerine yer veriyor. Gelin 1993 yılında yayınlanan programın en özel anlarını birlikte hatırlayalım.
1: Ali Ekber Çiçek ağır başlı ama aynı zamanda iç ritmi yüksek parçaları icra etmesiyle tanınmış. O, kökü yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin temsilcisi. Hayatın ve inancın müziğini yapanlardan. Onun derlemeleri bir hayat felsefesinin, bir tapınma biçiminin izlerini taşır üzerinde. Bu orijinal yapısından olsa gerektir ki, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında onun konserleri bir ayin atmosferinde dinlenilmiştir.

Pervanelikte Sıdkı ismi buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte.

0: dostlara düşman.
1: Efendim önce sazla, türküyle nasıl tanıştınız? Seyircilerimize anlatır mısınız?
0: Efendim önce sazla, tabii bu bir gelenek iş. Herkesin söylediği gibi oluyor bu. Bugün tesadüfen abim de burada. Abimler yemeğe, sabah kahvaltısına oturdukları zaman biz üç kardeştik, bir tane sazımız var. Sazı bana vermiyorlar, ben küçüğüm. Hatta iki parmağımla ben sazı çalardım. Onlar kahvaltına oturur oturmaz hemen sazı ben alırdım. Çünkü vermezlerdi, ben hep onları dinlerdim. Hep seyrederdim. Parmaklarına bakardım, tezenelerine bakardım. Nasıl çalarlardı. Hep onları bir teyip gibi gönlüme çocukken çekmişim demek. Aradan yıllar geçti, 8-9 yaşıma girdiğim zaman ben artık bayağı saz çalıyordum. Yani bizim cemlerimizde saz çalıyordum. Zaten 12 yaşına da girdiğim zaman, yani 50 yaşındaki kişiler kadar saz çalıyordum. Çünkü işim hep oydu, hiç başka bir şey yoktu. Biraz evvel de anlattığım gibi, 12 yaşında Ankara Radyosu'nda rahmetli Muzaffer Sarı Sözen bana ilk deyişi okuttu. Ondan sonra artık bunu meslek şekline getirdim.
2: Ali Ekber Çiçek türkü diyarında bir usta. Müzik hayatı boyunca kaynak kişi ve derleyici sıfatıyla Türk Halk Müziği arşivine pek çok eser kazandırdı Ali Ekber Çiçek. 2006 yılında yitirdiğimiz sanatçı hem seslendirdiği hem de türkü dünyasına kazandırdığı eserlerle hep sevenlerinin gönlünde.

0: benim kendi dalımda okuduğum parçalar bir tasavvuf, efendim bir nasihat, dünya onuruna meylini verme veya gönül gel seninle muhabbet edelim. Herkesi doğumdan ele alıyor. Edison'un ışığı gibi kimseyi kimseden ayırmadan dünyaya hizmet ediyor, 60 milyona değil. Onlar bize haz veriyor. Tabii halk müziği, bütün müzik dalları güzeldir ama halk müziği, hepsinin öyküsü var, hepsinin yaşamı var, hepsinin bir nasihatı var. Yani halk müziğini dinleyen, icra eden kişi kendi okuduğu parça, kendi sazı kendine mürşidi kamil oluyor, mürşid oluyor.
1: Ne güzel. Bize o güzel deyişlerinizden bir tanesini çalar mısınız şimdi?
0: Tabii efendim.

0: Ali Ekber Bey, siz türkü söylerken ya da sizin söylediğiniz türküleri başkaları seslendirirken neler hissediyorsunuz?
1: Efendim, zaten ben kendi repertuarımdan okuyorum. Kendi neşriyatım olduğu zaman zaten okuyan da ben, dinleyen de ben oluyorum. Yani sazımla yek vücut oluyorum. Karşıdaki bir solist de benim derlememi okuduğu zaman yani onun eli, ayağı, beyni, gönlü olmaya çalışıyorum yani. Aman işte güzel okusun, daha güzel okusun, daha güzel seslere bassın. Böyle kainatla yek vücut oluyorum. Ben Haydar Haydar parçasına 3 sene çalıştım. 3 sene çalıştım, Erzincan'ın hiç haberi yok bundan. Yani o gözyaşlarımı dökmüşüm 3 sene gece gündüz. Bilhassa gece saat 4'lere 5'lere.

Lira kadar motif motif böyle çalışmalar yaptım. Şimdi Adnan Ataman notasını yazmış, konservatuvarlarda ve radyolarda okunuyor. Ama onlar benimle gözyaşı dökmediği için aynı havaya girmek olmuyor. Ama ben yaşamışım.

0: Ben deyişlerde kendi kendimi buldum ve hiç bir yere sapmadım, hiç otantiğini bozmadım. Kimden ne aldımsa aynısını düzenleyerek, daha güçlendirerek halkıma verdim.
1: Ali Ekber Çiçek kimi zaman derlediği türküleri dinleyiciye iletmiş, kimi zaman türkü olup yüreklere işlemiş. Gönül gel seninle muhabbet edelim, derdim çoktur hangisine yanayım, gurbet elde bir hal geldi başıma gibi sevilen birçok türkü ama ille de Haydar Haydar onun sesiyle yer etmiş gönüllere, hem de silinmemecesine.
2: Dört bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabımı mestanelikte, Kırkların cenninde dara düş oldum. Kırkların cenninde dara düş oldum. Kırkların ceminde Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Dara düş oldum.

0: Haydar, haydar, haydar, haydar. Zerre düş oldum dur.
1: Zehra Hanım, siz Türkü ile nasıl tanıştınız? Anlatır mısınız?
2: Hep bu soruyu herkes herkese soruyor. Her zaman da soruyorlar. Ben 79,5 sene önce başlamışım bu işe. Nasıl mı diyeceksiniz? Doğuşta benimle beraber doğmuş. O şekilde başlamışım.
1: Ailenizde var mıydı türkü söyleyen?
2: Hayır, ben doğuşumla gelmişim. Böyle hayır, ailemde de yoktu. Ben kendi kendime konuşmaya başladığım günle beri de türkülerle beraberdim. Sonra doğuda biliyorsunuz kaynak deyince, türkü kaynağı.

0: doğuluyum. Bağlarıyla, dağlarıyla, insanlarıyla güzel mi güzel bir ilçenin kızıyım. Arap girliyim. Evet. Türkiye tutkunluğunda galiba oralardan geliyor, doğulu olmam dolayısıyla.
1: Evet.
0: Herkes beni beğeniyordu, ay seviyorlardı falan. Evlendim, bu defa gene aynı şeyi devam etti. Aynı eğlenceler, şeyler. Bir inşaat mühendisiyle evliydim. Anadolu'ya tekrar açıldım. Anadolu'da zaten biliyorsunuz gene evlerde aynı şey. Beni teşvik ettiler arkadaşlarım. Sahneye çıksana, sahneye çıksana. Ay ben de kendimi bir şey sanıyordum yani. Ummuyordum da ama miş demek.
1: İlk kez İstanbul'da mı sahneye çıktınız?
0: Evet. Şöyle oldu yani. Şimdi teşvik ettiler. Daha sonra karar verdikten sonra idi. Sahneye çıkmayı ben de aklıma koydum. Ama tabii altyapı gerekiyordu.
1: Evet.
0: Onun için o da nota, usul, solfej gerektirdiğini de artık biliyordu. Sahibi Lisesi'yle müracaat ettim. Meşhur Kanuni Artaki Candan Bey beni dinledi. Nitekim 15 Şubat 1939'da derse başladık salı günü. Ve sahneye çıkıncaya kadar 5 sene nota, usul ve solfej dersi aldım. O zaman kimse nota bilmezdi.
2: ...1944 yılında sahne çalışmalarına başladı Zehra Bilir. Türküleri sahnelere taşıyan ilk isim oldu. Sahne performansıyla büyük ilgi görüyor ve sıra dışı performansıyla adını duyuruyordu. Çünkü mendil sallayışıyla, otantik giyimiyle, sahnedeki hal ve tavırlarıyla farklıydı. Malatya Arap Girli Zehra Bilir, tüm ülkenin konuştuğu bir isimdi artık.

0: eskiden sahnede dimdik dururlardı tabiri caizse. Mum gibi ama. Hiç kıpırdamam. Ellerinde mendil vardı. Ama böyle durur. Dimdik durur. Hiç kıpırdamak yok. Çünkü kıpırdamak ayıpmış sanki. Hiç böyle bir şey kabul edemiyorum ben. Gülmek de ayıp değil, kıpırdamak da ayıp değil. Yeter ki ayıp nerede olduğunu, nerede kullanacağımızı bilelim. Evet, ben hareketi getirdim. Türküleri sahneye getirirken klasik sazlarla getirdim. Çünkü şeyler yoktu yani, böyle mahalli sazlar demeyeceğim. Çünkü mahalli saz diye bir şey de tanımıyorum ben, kabul etmiyorum. Nedenine gelince, bizim yöremizde mahalli sazımız bizim. Kanun, klarnet, zurna, davul, ut, bilmem, keman bunlardı. Daha sonra Sayın Mesut Cemil prensip kararı aldı, saygı duyarım. Türküleri bağlamalarla okutmaya karar verdi. Bu prensip haline girdi. O şekilde. Bugün geri benim yerime geldi. Geri dönüş oldu. Yine klasik sazlarla okunuyor. Görüyorsunuz siz de, herkes görüyor. Ben klasik sazlarla sahneye çıkmıştım. Çünkü okumak istediğim türkünün notasını vermem gerekiyordu. Kim çalacaktı?
1: Zehra Bilir sahnelerden uzak olsa da plak çalışmalarını sonlandırsa da unutulmamıştı. Çünkü o kendine bir yol açmış, kendi gibi olmayı başarmıştı. Yıllar sonra bile bu toprakların türkü anası olarak hafızalardaydı. Zehra Bilir türkü anaydı. O, yenilikçi adımları, cesareti ve özgüveniyle gönüllerde anılmıştı.

0: Ama sesinizle getirdiğiniz bir farklı yorum da var, değil mi?
1: Evet.
0: Bu yorumdan da söz edebilir
1: Her
0: miyiz?
1: mahallin kendine ait şivesiyle okurdu. O da herkes kendini okuduğum türküler içinde buluyordu.
0: Peki, nereden biliyordunuz bu türküleri?
1: Efendim ben ilk eşim inşaat mühendisiydi. Çok Anadolu'yu çok dolaştık. Sonra kapma şeyim var, kabiliyetim var. Kim nerede türkü görsem zaten Karadenizli'yi görüyor. O şiveyle. Ben hemen birisi gelsin şimdi Karadenizli. O şiveyle konuşurum. Evet, Kayserili gelsin ben Kayserili olurum. Erzurumlu gelirse Erzurumlu olurum ben. Böyleydi yani. Kimden ne duyduğumsa o şekilde kaptım, öğrendim. Daha sonra da bir Karadeniz türküsü bulsaydım. Çok şey, Kanzuk Ezanesi vardı. Onun muhasebecisi de Karadenizliydi. Türküde bir yanlışlık yapmayayım diye gidip ona tahsiye ettirtirdim kelimelerin üzerinde. Şeyle onun şeysini dinleye dinleye, telaffuzunu dinleye dinleye. Sonra sahneye çıktıktan sonra da gene şeylere çıktığımızda, ekstra işlerime çıktığımızda bugünkü gibi köprü müprü yoktu ki o zaman. Motorlarla geçiyordu yahut vapurla. Vapur çok şeydi. Onun için özel bir motor tutardık. Motorcularımız da Karadenizlilerdi. Onlara söyleterek kendimi tavsiye ederdim, düzeltirdim yani. Bu şekilde işin içine girdim. Yani hiç şeyi boş vermedim. İsterdim ki aslında uygun olsun. Biraz da becerdim galiba, başardım.
2: Sen bu yaylaları yavrum, yaylaya mal.

0: Efendim siz sanat dünyasında türkü ana olarak tanınıyorsunuz. Bu ismi size kim koydu?
1: Efendim buna ne kadar teşekkür etsem az hakikaten, çünkü ben de çok severek kullanıyorum bunu. Allah rahmet eylesin. Sayın Hikmet Feridun Es Bey koymuştu. Gazeteci. Yazar, gazeteci malum. Evet. O Kore'de bir şeyle karşılaşmış, bir Amerikalıyla karşılaşmış. Eğlenceleri arasında bir gece. Herkes bizim Anadolu'daki yaptığımız gibi eğlenirlerken, herkes bildiğini okurken, bu da ben de bir türkü okuyacağım demiş. Kalkmış o arada Amerikalı Tridile Bandı'mı okumuş. Okuyunca tabii herkes, bizim Türkler şey yapmışlar, dikkat kesim nerede? Tabii o şey, bizim evde plakları var demiş Amerika'da. Onun şey, kendini alamamış, geldikten sonra da böyle bir manşet atmıştı. Göreceksiniz orada da.
2: Zehra Bilir ardında çok sayıda plak, hafızalarda sesini ve içtenliğini bırakarak bu dünyaya veda ettiğinde yıl 2007 idi. Sevenleri onun sesinde buldu neşeyi, kederi. Onun sesiyle yolculuk etti diyar diyar. En çok da Kastamonu yöresine ait Tridine Bandım türküsüyle renklendi bu yolculuklar.
3: Öküzüm torbadan düştü, gurdunu amanını yandım. Amanını, amanını, amanını yandım. Tridine, tridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tridine, tridine suyuna da bandım.

0: Efendim, sahneye as solist olarak çıkan ilk sanatçı sizsiniz. Bu olayın öyküsünü anlatır mısınız bize lütfen?
1: Teklif öyleydi. Geldiler. Zaten başka türlü kabul etmezdim herhalde. Çünkü muhakkak as solist olmak isterdim. Onların da teklifi oydu. Kabul ettim. As solist olarak sahneye çıktım. Ve ayrılışımda da as solistim. Yani zirvedeyken ayrıldım. Her çıkışın bir inişi vardır. İnmek başka, devrilmek başka. Yuvarlanmaktan hoşlanmam.
2: Hey Gidi Günler 1993 yılında ekran serüvenine başlayan bir program. Hey Gidi Günler izleyicisini radyo günlerine götüren türkülü bir hazine. Özenli içerikleriyle hafızalara yerleşen daha nice müzikli yapım TRT arşivinde. Biz anılara eşlik eden birbirinden özel bu müzikli yapımları hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Yanımda Kal, Gir Kanıma, Gitme Seviyorum gibi şarkılarıyla 1990'lı yılların unutulmazları arasına giren Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sanatta iç içe olan Erkin Koray'ın 1977'de yayımladığı Tutku albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik kariyerine başlayan ve Onno Tunç Orkestrası'na katılarak hayatında yeni bir kulvar açan Harun Kolçak, Sezen Aksu'nun teşvikiyle solist olarak yoluna devam etti. Harun Kolçak'ın 1991'de Beni Affet albümüyle başlayan müzik yolculuğu En Büyük Aşk, Yanımda Kal, Teslim Oldum, Yaşasın, Müzisyen, Yeniden Doğuyorum ve Çeyrek Asır albümleriyle devam etti. 19 Temmuz 2017'de aramızdan ayrılan Harun Kolçak, ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik diyerek ardında bıraktığı birbirinden özel şarkılarıyla hafızalara kazındı.

0: türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü
0: Kendi
1: görevi gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet.
0: kasabamızda, kendi ilçemizde gibiyiz diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranlar
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra hocam, güzel Türkistan
2: Buyurun
0: der miyiz? Ne dersiniz?
2: hocam. Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynakla elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından. Ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: bulunur.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, yani. Kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.

0: doktor çalışmaları var. Evet. Çok değerli. Şimdi üniversitemiz... Anasın kızları var değil mi efendim,
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev yapan, görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi, üniversitemizi tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslan Bek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona, biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla, yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim, seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim sizden, buyurun.
2: İnşallah.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülere sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle efendime söyleyeyim türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı

0: Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sefa geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Çok da güzel türküler getirdin.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Birlikte
1: seslendireceğiz.
0: Yerimize geçelim.
1: Teşekkür ediyorum. Yola
0: revan olalım. Alkışlarınız efendim. Evet Nilgün, program olmasa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle, vallahi çok özlemişim seni.
0: Eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk, ediyorduk ama hiç olmazsa vesile
1: uzunca
0: oldu.
1: Uzunca bir süredir evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif
1: çok
0: saat nasıl?
1: Yoğunuz, iyi, sağlıklıyız
0: hani
1: çok şükür. Programda
0: biz efendim sohbet edemedik. Biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu efendim. Biraz gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Kültür Bakanlığı'nda konserler devam ediyor.
1: Çok yoğunuz. Kadarıyla. Biz evet. de çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı hı-hı. konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah sağ sağlık versin.
0: Amin.
1: Güzel olsun. Keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi?
1: Nefeslendim.
0: Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler.
2: Özlemiş mi sesini ya?
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar... güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum.
1: Evet, aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: çok
1: derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türkülere efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet korosunda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılımı çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil
0: Yok. Sivas. Sivas
1: sanırım.
0: Devlet Türk Halk

0: müziği konusunda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra devlet korosunun sınavları.
1: Sivas'ta 2002. Kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Ha. Sonra Ankara'ya tayinine geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal, evet, Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal Burak zamanında. Evet.
0: Buradan güzel. Sevgiler. Saygılar
1: sevgiler,
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen. Değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli, evet, bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan Celal selam olsun. Evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: ben
0: beri de.
1: Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuar dekanı, Allah rahmet eylesin. Atınç Hoca'yla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar burada. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum yani, değil mi?
1: Ben hidrobiyoloğum, evet.
0: Evet, sen? Ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmişti.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsen, biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama.
1: Nilgün, bak bu, bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur.
0: Efendim,
1: bir aşk kale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim bir arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan amcamızın. Sevgiler Dal Erzincan'ın babası, onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'dan
0: tabii, evet. Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım evet. Erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içinde yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
0: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için de yayında, yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
1: çok
0: var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü var yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla geldik Erzurum'a.
0: Sonra, değil
1: evet.
0: Mi?
1: Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
0: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizler.

0: derseniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes, nefes, nefes alırız alkışlarla.
1: Evet, evet.
0: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olma. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben seninim.
1: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet, Neşet Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
0: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi gün. Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu.

0: da çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. İyi gün okur musun bizim için? Vallahi ya dediniz.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama reji böyle şeyleri çok seviyor.

0: Hiç hesapta olmayan işleri bir Sivaslı'ya bir Sivas Türküsü okutmadan göndermeyelim.
1: Ben de memleketime selam göndereyim.
0: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor, senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Elibazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diye Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlar eldeniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ne bilsin eller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım. Efendim, hatta hep beraber okuyalım. Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Harika.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veririz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta mı okuyorum? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Bizler tekrar huzurunuzdayız. Aşk ve ötesi diyoruz. Aşktan ötesini arıyoruz hep birlikte.
1: Ne güzel bir girizgah oldu.
0: E kısmet. Bugün böyle çıktı.
1: Çok da güzel bir şarkıyla açtık programı. Bugün dedik. Sözleri Arşen Bardakçı'ya, müziği de Kazım Birliğe ait olan. Enfes bir düzenlemeydi bu arada.
0: Ya estağfurullah. Aslında benimki biraz transkrip düzenleme gibi. Çünkü sevgili Cihan Sezer bunu vakti zamanında Kubat'ın albümünde zaten efsane düzenlemesini yapmıştık. En sevdiğim aranjörlerden de biridir. Çok özeldir. Cihan Sezer'e de buradan bir selam yollayalım. Biz kendimize göre biraz ucundan kıyısından bir şeyler yapmış olabiliriz ama sadık kalmaya çalıştım orijinaline bu eserde özellikle.
1: Çok da güzel bir giriş oldu. Umuyoruz sizlere de geçmiştir şarkının ruhu. Neyle devam edeceğiz?
2: Diyarbakır yöresine ait güzel bir

0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oraya gidiyoruz direkt.
1: Evet. hem de direkt oradayız.
2: Işınlanıyoruz.
1: Işınlanıyoruz. Bir esmerin biçim biçim diyeceğiz.
0: Yalnız evde geçen gün esmerin biçim biçim arasında bir şeyler de yapmıştık böyle bir çeşitleme. Eğlendik, mutlu olduk. Planlama da yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapalım mı? Yani sürprizler var ilerleyen bölümlerde. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Buyurun. Canlar.

0: Alkış.
1: Oo.
0: Çok güzel oldu.
1: Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Güzel oldu be.
0: Güzel oldu, güzel hissettik.
2: Arada yaptığımız uzun hava da Kazancı Bedih'ten Tükendin Akti Ömrüm'dü bir kuple.
1: Bu arada İzzet Baba'ya da bir selam yollayalım ya.
2: Tabii ki.
1: Yani arada ben bazen sahnede yapıyorum o espriyi söylerken bu şekilde. Hakkını helal etsen. Yani biri derse ki bu çocuk böyle yapıyor, seni taklit ediyor diye. İzzet Baba'ya da selam olsun.
0: Biraz daha ağlatalım.
1: Madem keyiflendi.
2: Hemen düşürelim.
1: Hemen düşürelim.
0: Anında.
1: O zaman elimizdeki baş düşürücü seneye şöyle bir baktığımda şöyle güzel bir Hicaz taksini aldı.
0: Evet. Yine sözümüzü Hakan Altun'a ait olan Yorgun Yıllarım diyeceğiz efendim.
2: Onunla gireceğiz. Bakalım sonrasında neye varacak.
1: Hadi bakalım. Programın adını sürprizler mi koysaydık?
2: Olabilir.
0: Program böyle oldu.
1: Buyurun.

geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, seni ne serildi.

0: Seviyorsan git konuş.
1: Eh, güzel oldu.
2: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ya bir de eserler birbirine bağlantılı, bir de acayip sevdiğim eserler ikisi de.
0: Değil mi?
1: Vallahi
0: kim
1: elinize
0: sevmiyor
1: emeğinize
0: ki?
1: sağlık.
0: Yorgun yolları,
1: Ben
0: duyanları.
1: olabildiğince güzel hissetmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: güzel.
1: İnşallah izleyicilerimize de geçmiştir.
0: Yoktu da bir aşk hali var. Gerçekten çıktığı zaman tizleri oraya alıyor maşallah.
2: Allah vergisi diyelim.
1: Yoktu da şimdi var aslında. Vurunca biraz da böyle bir hançeri insanın bağrına.
2: Geçince abi kalbe, kalp söyletiyor tabii ki insana da.
0: Bu arada Hakan abi söyledik, selam verdik de Sezgin Büyük ismini söylemedik. Duyanlarının da sözü
1: Evet.
0: müziği sevgili Sezgin Büyük'e ait. O da büyük bir üstattır.
1: Bu arada yine güzel bir ana geldik. Sözleri yine Şakir Askan, müziği yine Burhan Bayar'a ait olan, çok kıymetli bir eser, benim de hayatımda farklı bir yeri olan Sende Kalmış diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım. Şimdi öyle bir söyledi ki

0: O kadar çok etkilendim ki gerçekten bu şarkıdan.
1: Ay, teşekkür
0: yani daha
1: ederim.
0: Önce de bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Canım
0: Fakat
1: kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: inanılmaz etkilendim. Muhtemelen sadece ben değil, şu an stüdyodaki herkes, tüm arkadaşlarım inanılmaz etkilenmiştir.
2: Vallahi ben ağlayan gördüm şu anda burada.
0: Evet. Şurada
2: Biraz
0: birileri...
2: Murat da tuttu kendini gibi geldi. Neler yaşadı kim bilir. Özlemler var tabii, değil mi?
1: Tabii şimdi bir de eser benim için çok başka şeyler anlatan bir eser. Bende özel bir yeri olan bir eser.

0: anlatmaya çalıştım esasen ama herkesin acısı sevgisi kadar hissetmeye çalıştım diyeyim ya. Kıssadan hisse olsun. Sende kalmış diyelim.
1: Evet.
0: Bu eser benim kıymetli eşime armağan olsun.
1: Oh, hadi bakalım. Süper.
0: Gözlerinden öptüğüm evladıma armağan olsun.
1: Ya.
0: Özledik. Biraz da öyle bir durum var.
1: Ya
0: Sende kalmış
1: zaten
0: deyince.
1: şarkılar özlemle, aşkla birleştiği zaman daha bir anlamlı oluyor. Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel. İçimizdeki yarayı açıp zehri akıtıp tedavi etmemize en çok bu şarkılar yardımcı oluyor. Ve her nedense Şakir Askan'la Burhan Bayar bunu hep yapıyorlar, hep yapmışlar. Yaşasın aşk, yaşasın müzik, yaşasın arabesk. Madem öyle, şimdi arabesk dedik, aşk dedik, bir büyüğümüz daha var. O da ustalardan biridir. Hele erkek solo vokal dediğimiz zaman ilk ismi akla gelenlerden İbrahim Tatlıses'in. Hem icra etti hem de bestelediği iki tane eseri birbirine bağlayacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar acaba nedir nedir diye. Hadi başlayalım.
0: Sürpriz olsun.
1: Hadi.
0: Buyurun.

0: Bu iki şarkının bağlantısı birbirinden apayrı dünyalar aslında
1: Bu
0: düşünüldüğünde.
1: arada bu iki şarkıyı biz sevgili dostlar hani konserlerimiz oluyor, canlı sahnelerimiz tabii ki. Bu iki şarkıya girip de reaksiyon almadığımız herhangi bir sahnemiz olmadı.
2: Yok, evet. Döktüğüm bir eser isteyeceğim artık. Yani sen de kalmış dedik, nankör kedi dedik artık.
0: O zaman Sezen
2: Sendeyiz.
0: Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısını söylemek isterim sizlere.
1: Şahane.
0: Hayatımın bu dönemlerinde de tam olarak beni anlatan bir şarkı diyebilirim. Çok tutulduğum bir
2: Yandık o zaman. Yandık. Ah,
1: şarkıdır. Evet, mendilleri dağıtalım arkadaşlar.
0: Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi de Onno Tunç'a ait olan bir eser. Kurşuni Renkler diyeceğiz.

0: Az önce Mehmetcan bir şey söylemişti yukarıda. Güzel şarkı, hakikaten güzel şarkı abi.
1: Ama biz de güzel şarkılar seçiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Da.
0: Evet. Kesinlikle.
1: Neden? Çünkü kendi kalbimize değmeyen, kendi süzgecimizden geçmeyen hiçbir eseri sizlerle sırf popüler, sırf tutuyor diye paylaşmayı asla istemiyoruz. Biz zaten sanatı seçmiş kişiler, çok fazla böyle para gözeten insanlar olamayız. Aklımız, beynimizin o tarafları fazla çalışmıyor. Dikkat edin, nerede müzisyen var yatırım yapar batar. Olmaz. Müzisyen olmaz. Müzisyen banka soyamaz. Onu da tasarlar. Müzisyen hiçbir şey yapamaz. Müzisyenin tek yaptığı şey Allah ona bir yetenek bahşetmiştir. O hem bir ödüldür, bir taraftan da kendi hayatı için aslında cezadır. Bizler kendini düşünmeyi fazla beceremeyen, kendini her zaman erteleyen ve öteleyen yaratıklarız yani. Bizim durumumuz bu. O yüzden bizler size emanetiz arkadaşlar. O yüzden kendi kendimize bu işi bir yere kadar döndürebiliriz hayatımızı. Ama sizinle beraber oldukça sizlerin sevgisi, ilgisi ve alkışı bizim için her şeyden değerli ve bizim için hazine gibi.
0: Ne güzel anlattın abi.
1: Öyle ama. O zaman vurduk bari öldürelim.
0: Sözleri Gönül Özçarkçı. Bestesi de Özkan Turgay'a ait olan Demir Attım isimli şarkıyı söyleyeceğiz. Aslında Ebru Gündeş'le de özdeşleşmiş bir şarkıdır.
1: Bu Demir Attım'ı ben de ilk defa Ebru Gündeş'ten duydum. Haydi bakalım.
2: Buyurun.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı ufaksız, nasıl yaşanırsa yaşanır.

Asıl yaşanırsa yaşadı, ben aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret.

0: Bizler birlikte müzik yapmaktan, bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. İnşallah bizim keyfimiz sizlere de intikal ediyordur. Sizlere iyi gelebildiysek ne mutlu bizlere.
1: Her hafta, her bölümde sizlere özenle hazırladığımız repertuarlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

TRT 12 Punto'da sinemanın yeni hikayelerine kapı aralayan bir hafta geride kaldı. Paneller, atölyeler, röportajlar ve özel içeriklerle dolu 12 Punto'da şimdi sıra ödül töreninde.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

bu akşam dertlerimle ben baş başa kaldım. Mükemmel bir şarkıdır buyurun. Sevgili avukatımız Cihangir Bey, Beyşi izliyor, onlara gönderiyoruz.

0: Evet, bir Türk sanat müziğinin derinliği, enginliği, güzelliği böyle bir şey işte. Bazen güncel program yapıyoruz. Biz Türk sanat müziğinden koptuk zannetmeyin diye de hemen dönüyoruz özümüze. Ekranları başındaki konuklarım ve stüdyodaki gerçek dostlarım. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler ve iyi akşamlar diliyorum size. İyi ki varsınız. Bektaş.
1: Buradayım abi.
0: Ne haber?
1: İyidir abi, sen nasılsın?
0: Ne yapıyorsun?
1: Konuklarımızı söylerim. Buyurun. Bizi yalnız bırakmadılar genç arkadaşlarımız. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri burada.
0: Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi burada mısın?
1: Geleceğin doktor adayları, sağlıkçılar.
0: Arkadaşlarımız, sağlıkçılarımızı almış olalım buradan evet. Ki ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgide mücadelelerini yılmadan, bıkmadan, usanmadan, pandemide daha iyi anladık bunu ama olsun, geçişten iyidir. Sağlıkçılarımız için bir alkış alalım mı ya? Bütün sağlıkçılar. Allah razı olsun hepimizden. Sağ olun. Buyurun. Ve onlara eşlik eden tüm ta çaycı kardeşlerimden, hasta bakışlarından en

0: Tepedeki doktorlarımız. Çok kıymetlisiniz vallahi. Allah razı olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki varsınız. Şimdi Ruşen Yılmaz'ı merak edenler bir girsinler sosyal medyadan baksınlar. 50'nin üzerinde değil mi albümün Ruşen?
2: 75 tane ki.
0: 65 mi? Bak ben bile
2: 75,
0: şaşırdım.
2: 75.
0: 75 mi? Allah arttı. 80 olan. 80 yapalım.
2: 5 tanesinin de long play'i çıktı.
0: Maşallah. Şimdi... Ruşen Yılmaz gerçekten TRT'den denetimden eserleri geçen halkımıza mal olmuş. Ama... Yavaş yavaş ben şimdi Ruşen seni tepeye doğru iteceğiz kardeşim. Sen bizim ülkemizin kıymetlisisin.
2: Sağ ol, eksik ol.
0: Ve hadi o gitti dönmeyecek o Ruşen Yılmaz söyleyecek.
2: O senin değerin de.
0: Olur mu öyle? Olur mu? Sen benim canımın içisin, bir tanemsin, kıymetlimsin. Hadi bakalım.

Ruşen Yılmaz'la bizim şöyle bir şeyimiz de var bilmeyenler için. 87 yılında bir albüm yaptım ben. Duymadınız onu. Çok başarılı olmadı ama şarkı süperdi. Yalnız strateji yanlıştı. Elimde fotoğrafın Ruşen. Değil mi? Ne şarkıydı be? Onu da bir ara söyleyelim mi?

Ruşen, o da Ruşen Yılmaz'ındı ve Ruşen Yılmaz'a gönülden bir alkış kalpten alabilir miyim? Lütfen. Kıymetli kardeşim benim. Sağ ol. Buyurun. Ne şarkıdır bu, ne şarkıdır. Hey!

0: Vahdet abiye de alkış gönderelim. Alkışlarınızı Vahdet Vural için alayım. Çok kıymetli. Çok. Sait, evet Sait. Sait Büyükçınar. Çok kıymetli. Keman virtüözü, otoritesi. Onu da buradan anmış olalım. Bir alkışla Sait Büyükçınar. Hadi bak. Evet. Hadi bakalım Bektaş.
1: Evet.
0: Gel. Kim gelecek?
1: Genç ve yetenekli bir arkadaşımız daha gelecek.
0: Biliyorsunuz her programda söylüyoruz. Mesleği bu olmamasına rağmen olsa da olur. Gençlerimizin başka bir alanda ilgisi varsa da hem hayatında terapi hem hayatında güzel, kendine iyi gelen bir şey yapan gençlerimizi, yurtlardaki, üniversitelerdeki gençlerimizi Spor Bakanımızın ve Bakanlığımızın geçen yıl başlattığımız TRT'mizin de verdiği bu imkanla burada ağırlıyoruz, hayallerini gerçekleştiriyoruz. Belki önleri açılır veyahut da kendilerine iyi gelir diye. Şimdi buyur.
1: Evet, iyi ki de öyle yapıyoruz abi.
0: Evet, çünkü
1: alkışlarla.
0: Çünkü kıymetliler. Alkışlarla.
1: Vural Geyik.
0: Vural Geyik geliyor.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın güzel kardeşim? Yakışıklı kardeşim. İyiyim. Bak bakayım bana.
2: Yakışıklı bayağı.
1: Vallahi. Teşekkürler.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Heyecanlı mısın? Hayır. Yok. Değil. Bravo.
1: Evet.
0: Çünkü heyecanlanacak bir şey yok. Burası sizin, evet. Hem sizin hem benim. Ortak sahnemiz.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsun?
1: Müzisyenim. Daha önceden çan eğitimlerimi aldım.
0: Süper.
1: Bitirdim.
0: Kaç yaşındasın?
1: 24 yaşındayım.
0: Maşallah. Evet.
1: Müzikle ilgili bir şeyler yapıyorum. Klibim çıkacak.
0: Güzel. Bana hayatla ilgili bir cümle söyle bakalım. Ne düşünüyorsun?
1: Hayat çok kısa. İnsanların her zaman her daim birbirini sevmesi gerekiyor.
0: Sevgiyi işaret etti. Evet.
1: Evet. Yani önemli. Hayallerimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Koşturmamız gerekiyor.
0: Süper, süper, süper.
1: Öyle yani. Çok söyleyecek tamam. Çok şeyler var.
0: Tamam. Hadi bakalım bunlar yeter bize. Çünkü hem hayal gücü hem sevgiyi işaret ettin. İkisi de evet. Çok mühim. Buyur sahnesin.
1: Teşekkürler.

0: Ağzına sağlık bir tanem.
1: Teşekkürler.
0: Çok güzel. Yorumların da güzel. Daha da güzel olacak ileride inşallah. Seni uğurluyoruz, teşekkürler ediyoruz ve alkışlıyoruz.
1: Teşekkürler. Lütfen.
0: Buyurun sağ. Evet. Orhan Baba'nın ellerinden öpüyoruz. Buyurun.

0: Este es el nivel.
1: Bektaş.
2: Buradayım abi.
1: Hadi bakalım konuğumuzu davet et.
2: Evet. Yine genç ve yetenekli bir arkadaşımız geliyor. Alkışlarla o zaman Bora Bulduk.
1: Bora Bulduk. Gel bakalım. Arkadaşlar.

0: Bora hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, siz
2: çok
1: nasılsınız?
2: Çok şık Metin abi.
0: O diyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden gelme oğlum, benden şık mı yoksa? Benden şıksa mı?
1: Olamaz tabii ki öyle bir şey.
0: Papyon mu taktın lan oğlum, papyon mu?
1: Evet.
0: Ya şimdi millet, ya rejiden söylediler, görmedim. Tamam. Ne haber Bora?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sevimli bir tipe benziyorsun ha sen.
1: Bakayım. Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Vallahi ya bektaş. Evet, evet. Tatlı böyle. Yani insanı hemen ısınacağı bir şey. Ne haber Bora, anlat bakayım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. 25 yaşındayım.
0: Oğlum iyiyim demekten geç ya, başka şeyler söyle.
1: Tamam. 25 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda 3. sınıftayım.
0: Maşallah, biz de oradan mezun olduk. Oradaki emekler için tüm öğretmenlerime, hocalarıma o kadar minnettarız ki, burada olmanın en önemli nedenlerinden biri. Çünkü kabiliyeti evet olabilir ama onu da yoğurmak gerekiyor. Peki ne okuyorsun orada?
1: Ses eğitimi.
0: Süper. Ne zaman bitiyor?
1: Seneye inşallah.
0: Seneye. Hadi yolun açık olsun. Vaktini çalmayalım. Var mı bize? Dur. Hayatla ilgili bir şey söyle.
1: Söyleyeyim. Çok kısa ama içi dolu bir şey söylemek istiyorum.
0: Bir şey söyleyeyim ben. Bazen insanlar çok konuşmanın, çok şey anlatmayı hedeflediğini düşünür. Yanlış. Bazen bir kelime söylerse kitap yazılır. Devam et.
1: Sevelim, sevilelim ve hissederek dinleyelim diyorum.
0: Güzel. Alkışlayalım o zaman biz de aslanı. Hadi bakalım. Buyurun.

0: Koşo. Bora çok güzel bak çok mesela baskılarının o kadar temiz oynadık değil mi şefim? Maşallah ya. Çok bu çok önemli. Bu çünkü bazen çok güzel söyleyebilir insan ama o baskıları kaçırmamak da çok önemli. İcaz makamı çok önemli bir makamdır. Ruşen Hocam doğru mu?
1: Doğru kesinlikle kesinlikle.
0: Eyvallah.
1: Kesinlikle.
0: Burada valla bizim külliyatımız var. Sonuçta dönüp dolaşacağız Ruşen'e tanışacağız.
1: Zaten sohbet ettik program öncesi.
0: Ettiniz değil mi? Çok tabii, temiz tabii, baskıları tabii. Falan. Hadi bakalım bir tane daha söyle. Buyurun.

Ay, asırlardır yalnızım. Pişmanım, alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları boş ver, bana kurşunlar.

kaynandı da rahmetli andık. Ne şarkı be, değil mi? Alkışlayalım mı sevgili rahmetli kaynağımızı bir? Bizim sizinle çok mutlu geçirdiğimiz zaman tükendi. Haftaya bizim gibi düşünenleri yine bekliyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bu salı binde Gündoğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç baget 69

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani sosyal medya platformları. 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı.

Miranda sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı, her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Vay. Eline emeğine sağlık, harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Yani bir yudum. Evet, öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de en sevdiğim bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden veya Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kısacası. Kesinlikle.
0: Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocama. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle, sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha, buradan
1: evet,
0: başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Evet, kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider.

0: Çok.
1: Kars'taki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir
0: Gerçekten
1: bölgeye
0: çok
1: döndü.
0: güzel, acayip bölge oldu. Bütün geçen deniz de
1: Kayaklar da başladı.
0: oradaydı.
1: Sarıkamış'ta öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
0: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip
1: İnce ne
0: görmeleri
1: kadar?
0: lazım.
1: Kavanla ince Ardahan'ı.
0: Bir saat, 1,5 saat gibi
1: Gibi.
0: zannediyorum. Evet, öyle hatırlıyorum.
1: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim geçen. -35 derece.
0: Ya
1: Çıldır
0: çok
1: Ardahan'a
0: soğuk.
1: mı ait sayılıyor?
0: Evet,
3: Kars'la ortasında birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
1: Orada
0: yarı
1: değil mi meşhur buzda balık falan
3: Evet.
1: var. Değil mi?
3: Kızak.
0: Çok bak. Güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
1: ben
0: ya.
1: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
0: Evet.
1: Doğu Ekspresi ile. Çok göremedim tabii. Ama
0: mutlaka
1: çok
0: git.
1: Özel bir doğası var tabii.
0: Gerçekten
1: Geçişlerde falan
0: öyle.
1: Trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
0: Kayak merkezleri çok güzel.
1: Çok güzel oluyor. Şimdi
0: Hepsi
1: Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
0: Evet.
1: Güzel, memleketin
0: Anne
1: her yeri
0: tarafım
1: güzel.
0: Erzincan olduğu için orayı da evet çok
1: Erzincan.
0: seviyorum. Evet,
1: Aa,
0: anne tarafım
1: maşallah.
0: Erzincan.
1: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: İTÜ'densiniz siz.
0: Evet, orta, lise, üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi üniversite
0: Tabii
1: konservatuvarı?
0: Tabii ki. Bizde yani tabiri caizse hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
1: Allah
0: eseri
1: rahmet
0: vardı.
1: Eylesin.
0: Bak şu feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen. Nilüfer'le.
1: Çikolata renkli şarkıymış
0: evet
1: anons
0: ya.
1: ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da...
1: Üç kız kardeş misiniz?
0: Evet, üç kız
1: Maşallah.
0: Kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
1: Ne güzel
0: diyebilirim.
1: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben,
0: dönüm
1: bu, beni
0: noktası,
1: yudum bu yaptı, yudum yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim. Esmesin ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık
0: Aynen.
1: değil mi? Evet.
0: Çok
1: en çok
0: izlendi, çok
1: o.
0: sevildi. Dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık sen söyleyince. İyi
1: evet.
0: de oldu aslında biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyledim.
0: Evet, Esmesin ayrılık.
1: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet Kaya'ya
0: şey
1: da bir göndermemiz
0: mi?
1: var.
0: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan.
1: Harikasınız.
0: İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasın.
0: Dolayısıyla
1: evet, ters köşe şarkılar.
0: Hani ters köşe şarkılar hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: Olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: Rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğunu daha başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Şansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle.

0: Böyle anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
1: Mekan cennet
0: Tam
1: olsun.
0: bilmiyorum
1: Evet,
0: ama
1: evet öyle.
0: onu da buradan rahmetle alalım bir kez daha.
1: Saygıyla.
0: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
1: Çok
0: Türk
1: seviyorum
0: popuna da
1: ya.
0: uygun. Her tarz
1: Yani
0: değil mi?
1: pop müziği de çok seviyorum. Türk müziğini çok seviyorum. Klasik Türk
0: Kulağına hoş
1: müziğini
0: gelen her şeyi
1: seviyorum.
0: seviyorsunuz da.
1: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın. İnsanlara
1: Gerçekten.
0: doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
1: Aynen öyle.
0: Geçen gün konuşuyorduk eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye.
1: Bitti,
0: Hakikaten de
1: aynen.
0: öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
1: Çok
0: öyle
1: öyle,
0: oluyor.
1: gerçekten. Çok başka oldu.
0: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor hiç zaman.
1: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada,
0: Doğru.
1: gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada, samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
0: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
1: Aynen öyle,
0: Asıl
1: kesinlikle.
0: duygu
1: Çok doğru,
0: saatlerinde.
1: çok
0: Değil
1: haklısın.
0: mi?
1: Gerçekten.
0: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
1: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya
0: O çok önemli,
1: çalışıyorum.
0: evet.
1: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
0: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
1: Evet.
0: paylaşımlarla.
1: Diziler çok önemli bu anlamda.
0: Evet, diziler çok değerli
1: Çünkü
0: tabii bu
1: çok
0: anlamda.
1: izliyoruz dizileri.
0: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
1: Ne mutlu.
0: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor, değil mi?
1: Şansın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O
1: Tabii.
0: zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: de çok arabesk okuyor.
1: Evet.
0: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
1: Söylüyor. Şey,
0: popu ben, da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
1: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
0: Evet, evet.
1: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muhasebacı gibi bir dev isim kaybettik.
0: Ya ya.
1: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
0: Saygıyla.
1: Daha sonra Metin Aralt'ı kaybettik.
0: Evet, çok üzgün.
1: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
0: Aynen.
1: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
0: Ya ya.
1: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Evet. Veya popçulara bir tane söyledik, rockçulara bir tane söyledik değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
0: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan, benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
1: Aynen.
0: Hep bilinsin.
1: Keşke.
0: O yüzden yani, ben de
1: Volkan
0: onun...
1: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
0: Asla unutmayacağım insanlardan.
1: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleni ilan etmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Onu yazmışsınız. Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
1: öyle
0: sizlerle.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
1: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
0: Canımsınız
1: Sinan Hasan'da aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar için, buradan evet. Hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum. Evet,
2: her telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir yer. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansla evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay ayrıca maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz bir gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... Okşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef. Hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
2: Kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
2: çünkü...
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
2: Halk müziğine sanat
1: yer
2: müziği.
1: Halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar Ahmet yine. Kaya. Evet.

0: Stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Büyük tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika.

0: söyledi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalma. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
2: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
2: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
2: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
2: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeksti.
2: Evet.
1: Anlamıyorsun. Gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
2: yani
1: da
2: şey, halk müziği olarak çıkmadı
1: mı? Asla değildi.
2: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeksti.
2: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
2: O Gülhane yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatör okuyacaksın.
2: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem.
2: Vay, ne güzel.
1: İstemedi yani.
2: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de bestesi.
2: O da çok
1: bak,
2: değerli.
1: Bak şu meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
2: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
2: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
2: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
2: canım,
1: yani, çok güzel.
2: Genç yaşta geçti. Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla Aşkındır Yengi olsun.
2: Ercan güzel Saatçi Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi. Ben orta sonda
2: onlar
1: formalarlaydım.
2: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü.
2: Bir 5,
1: evet.
2: Bir 7-8 yaş
1: aynen.
2: Kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
2: Değil mi? Ama İTÜ, o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani.
1: Çok
2: değil mi?
1: Çok güzeldi o
2: mahzunlar
1: kantinimiz
2: falan.
1: Yok mu tabii.
2: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya. Çabuk söylerdik.
2: Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program benim, oldu gerçekten. Bir Yudum öyle. Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok
2: Enes
1: memnun
2: hep anlatıyordu
1: oldum.
2: Ama zaten
1: canım benim.
2: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu
2: vallahi
1: gibi.
2: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
2: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
2: Metin abi
1: Eda.
2: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
2: Metin abi de buradan sevgi dersen. En son onu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
2: Ondan sonra ona bütün saygımı, sevgimi sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi
1: çok
2: müzisyenler.
1: Metinler,
2: müthiş
1: gerçekten.
2: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
2: Fazla anmak lazım.
1: Evet,
2: sonra üzülüyoruz.
1: Gerçekten.
2: Ayağına sağlık tekrar. Herkese
1: teşekkür ederim.
2: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı BİM'de gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç baget 69 lira 90 kuruş.

0: Bravo arkadaşlar, elinize sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yepyeni bir günde, yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde birlikteyiz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız muhteşemdi. Hatta son şarkımız biraz enerji doluydu. Sevgili Sıla'nın Reverans.
1: Teşekkürler.
0: Evet, bugün sevgili izleyenlerimize yine muhteşem terapi niteliğinde bir program hazırladık. Çok güzel şarkılar var, türküler var, enstrümantaller var. Hepsini sırası geldikçe seslendireceğiz. Şimdi istersen seni birazcık dinlendirerek biz devam edelim. Ya bu son günlerde en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi olabilir. Sevgili Tan Taşçı'nın Yok Başka Hayalim. O kadar güzel ki tam böyle hem
1: Harika.
0: Alaturka'yı, bizim o Türk müziği kokumuzu çok güzel yansıtmış bu bestede. Hem de klarnete de çok yakışacağını düşündüm. O yüzden bu hafta enstrümantele böyle başlayalım dedik.
1: Muhteşem.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Güzel değil mi? Çok güzel bir
1: Çok
0: parça.
1: güzeldi ve
0: Ya
1: çok
0: Tan'ın
1: yakıştı.
0: çok güzel besteleri var bu arada. Çok da başarılı
1: Evet.
0: konserler veriyor. Böyle hani derler ya çizgisini hiç bozmadan devam eden çok güzel bir sanatçı. Ben
1: Evet.
0: tebrik ediyorum kendisini. Hem bestelerine hem duruşuna hayranlık duyduğumuz çok özel bir
1: Evet,
0: müzisyen
1: çok da
0: bence.
1: iyi bir ses
0: Çok
1: gerçekten.
0: iyi. Ya üretken
1: Evet.
0: olmalı tabii ki. Yani bir sanatçıdan beklenen şey bence hayatıyla ilgili, özel yaşamıyla ilgili şeyler değil. Sanat hayatıyla ilgili şeyler. Yani bize lazım olan şey onun yaptığı işle ilgili olan
1: Kesinlikle.
0: tarafları. Yani gerisi kendi hayatıyla ilgili bir şey. O yüzden böyle çok takdire şayan güzel müzisyen.

0: Eller var. Yani yeri geldikçe biz de onları burada programımızda ismini
1: Muhteşem oldu.
0: zikrediyoruz. Şimdi devam edelim. Çok güzel tabii ki şarkılar var. Beraber seslendirelim. Ne seslendirelim?
1: Uzunlar diyeceğiz. Yine
0: Uzunlar.
1: yeni dönem bir şarkı.
0: Tamam. Sonra ardından
1: Ne diyelim?
0: bakarız. Hadi.
1: Tamam.
0: Bence bunu seslendirelim önce.
1: Tamam.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Hepinizin eline sağlık
1: ediyorum
0: arkadaşlar.
1: hepinizin.
0: İstersen devam edelim, durmayalım.
1: Edelim.
0: Şimdi çok güzel bir şarkıdır. Bak, uzun zamandır seslendirmedik biz bunu. İzel'in sesiyle çok sevildi. Ah yandım, biliyorsun bunu.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl güzel olacak mı?
1: Of, hem
0: Merak
1: de
0: ediyorum.
1: nasıl güzel
0: Hadi
1: olacak.
0: buyurun
1: Hadi.
0: arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı gerçekten. İzel'in o yorumu da unutulmazdır. İzel'in sesi zaten muhteşem. Çok da güzel. Böyle o 90'larda bize o kadar güzel şarkılar verdiler ki. Aslında şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani çok güzel birliktelikler oldu. Böyle ikili, üçlü paydaş yaptıkları çalışmalar oldu insanların 90'larda. Bence İzel Çelik Ercan'ın da mesela çok güzel bir beraberliği
1: Evet,
0: vardı.
1: çok da güzel
0: Ama hepsi
1: şarkılar
0: tek tek de
1: çıkmıştı.
0: başarılı bana kalırsa. Yani
1: Tabii.
0: o da ayrı bir şey. Peki sözü çok uzatmayalım. Şimdi Gülü Soldurmam diyelim. Sözleri Aşkın Turan'ın, Coşkun Kıvılcım müziği. Çok güzel. Kibariye de çok güzel seslendirdi bunu bu
1: Çok.
0: arada.
1: Gerçekten.
0: Hadi şimdi gel senin sesinden dinleyelim. Buyurun bakalım.

0: Çok güzel seslendirdin. Gerçekten
1: Çok teşekkür
0: muhteşemsin.
1: ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Harika bir şarkı ya.
1: Çok ya. Çok seviyoruz bu
0: Böyle
1: şarkıyı.
0: şarkılar gerçekten çok uzun yıllar aynı güzellikte devam ediyor. Zaten besteciler de çok değerli. Yıllardır bence en güzel sözleri yazan isimlerden biridir Aşkın Tuna abimiz. Zaman zaman karşılaşırız böyle. Hoş sohbettir, çok tatlı bir insandır. Bizi izliyorsa da buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Çok kıymetli insanlar. O zaman
1: Şükürler olsun.
0: bir şarkıyla devam edelim tekrar. Bu da mı enstrümantal? Sanırım.
1: Evet.
0: Evet. Bugün
1: İşte
0: böyle
1: beklediğim an.
0: karşılıklı bir senden bir benden
1: Ama çok
0: gidiyoruz.
1: güzel oluyor
0: Evet.
1: gerçekten.
0: O zaman biz de şöyle şey çalalım ya. Madem bu

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani dün
1: Bravo,
0: akşam
1: bravo.
0: yine benim
1: Muhteşem.
0: yollarıma bakmışsın. Ben
1: Wow.
0: de bir bakayım dedim klarnetçi.
1: Ama tam baktınız yani
0: Yani
1: efendim, ne diyelim.
0: Mehmetçiğim bir bakalım dedik yani biz de. Yani bazen gerçekten insan böyle konuşur gibi bir şey söylemek istiyor enstrümanla. Ciddi söylüyorum böyle. İçeride bir şey söylüyorsun ve onun söylemesini istiyorsun ya. Bazen işte klarneti çok sevenlerle karşılaşıyoruz böyle anlatıyor. Abi diyor sözleri duydum ben mesela diyor. Sözleri söylediğini duydum diyor. Söylüyorum çünkü içeride atış yapıyor sürekli yani sözler. Yani bilmesek de sözleri söylüyoruz tabii arada bir. Şimdi beraber yine bir şarkı çalalım. Bal gibi diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Ben bir alkışım. Bravo,
1: Ben de
0: gerçekten çok
1: orkestrayı
0: güzel.
1: alkışlayayım.
0: Sesine yakıştı. Harika
1: Teşekkür ederim.
0: seslendirdin. Gönlüne sağlık. Evet, şimdi öyle bir melodi var ki, bu melodi çok güzel bir melodiydi zaten. Enstrümantal olarak da harikaydı. Sevgili Göksel Baktagir'in zaten bütün besteleri muhteşemdir ama bu son yıllarda yaptığı özellikle bazı besteler kendinden böyle söz akışını da beraberinde getirdi. Yani bazı melodiler

sözsüz güzeldir ama melodi çok güzel akınca söz de kendi kendine onu tamamlayıcı olarak peşinden geldi. Aşk Masalı mesela öyle bir şarkı. Bu arada Aşk Masalı'nın düzenlemesini de sevgili kardeşim Şevket yapmış ve eline gönlüne sağlık. Ne iyi etmişsin. Bütün kulaklarda senin bu düzenlemen devam ediyor şu anda. Şevket'e hiç bir alkış da yok. Arkada hayret bir şey ya. Yani tebrik ediyoruz. Çok güzel Şevketçiğim. Harika olmuş. Bu arada tabii ki bunu Çiğdem Gürdal da çok güzel seslendirdi. Çiğdem Gürdal'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Buyurun arkadaşlar.

0: Yani bu alkışlar Şevket'e gitsin bence.
1: Aynen,
0: Gönlüne
1: çok
0: sağlık
1: güzeldi.
0: Şevket'ciğim. Harika bir düzenleme. Evet, devam edelim. Müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi çok güzel bir şarkı var. Tanrı istemezse yaprak.
1: Yaprak düşmezmiş.
0: Buyurun.

0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Ay teşekkür
0: Harikasın.
1: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Sizlerle de olmak muhteşem.
0: Çok güzel. Yani defalarca kez çalınmış olsa da o kadar güzel besteler ki yani doyulmuyor. Gerçekten doyulmuyor. Yani bunun enstrümantali ayrı bir tat, sözlüsü ayrı bir tat. Sen de bunları çok seviyorsun. Bizim de hoşumuza gidiyor
1: Seviyorum,
0: senden
1: evet.
0: duymak.
1: Arabesk şarkıları da çok seviyorum.
0: Evet. Bu hafta programı bitirdik. Valla gelecek program için artık hazırlıklarımıza yine başlayacağız. Yine güzel güzel şarkılarımızı seçeceğiz. Bir sonraki programa hazırlanacağız. Evet, son şarkı ne yapalım?
1: Ağlama değmez hayat diyelim.
0: Ha, bu da güzel. Bize
1: Güzel
0: son
1: değil mi?
0: mesajını da veriyorsun yani. Ağlama
1: Evet.
0: değmez hayat. Peki
1: Evet.
0: sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün de tek
0: selam. Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avşar bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedip bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar.

0: Kardeşim mi diye soruyor
1: Bir de
0: galiba.
1: komentler çok gerekli. Evet, bu arada.
2: Daha benziyorsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür
1: Ekrem'e
2: ederim.
1: zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz.
2: Seni seviyorum biliyorsun.
1: Ben de seni çok
2: Evet,
1: seviyorum.
2: çok
1: İyi
2: da
1: ki geldim.
2: mutluyum.
1: Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
2: Çok da
1: olduğun
2: mutlu ettin beni.
1: için.
2: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miydin? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
1: Çok da
2: Güzel.
1: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek
2: Yani
1: istiyorum.
2: okulları saymak istemedim ama burada
1: Bilmiyorum
2: söyleyeyim
1: ama
2: olsun diye.
1: yani sen
2: Çok
1: şu an
2: teşekkür ederim.
1: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
1: diye
2: ederim.
1: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
0: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarıma o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade çekti o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programa da ne güzel
2: Teşekkür
0: yakışmışsın. Yok
2: ederim.
0: güzel bir şey.
2: Sağ olun.
0: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
2: Peki böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
0: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var işlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
1: İyi ki de
0: Karagümrük'te o
1: var.
0: yıllarda. Evet.
1: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
2: Evet.
1: öğretmenisin gönüllüden. Öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor? Ya şöyle aslında ben konservatuar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğu açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip aa bak bu benim hocam demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine popüler kültür hele ki
2: Evet, bir tık daha hani o...

0: ki onlara
1: Oraya aktarabilirim diye işte eve gidiyor. Mesela Veli diyor ki hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
0: Kesinlikle çok da kıymetli yaptığımız iş. Hangi türküyü söylemek
1: O zaman
0: istersin de?
1: Aşık Veysel'e alalım.
0: Ben gidersem sabım sen kal dünyada hey diyelim. Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanızın ismi nedir? Muzaffer. Muzaffer amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok
1: Tebrikler
0: saygılarımızı
1: baba.
0: gönderelim. Kesinlikle
1: Başarılar.
0: öyle. Sikek usulü bu yavrular.
1: Hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdiğinden geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen hikaye.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi, çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim

0: Şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden böyle o Karagümrük'teki o mahalle, semt döneminden yaşadığımız şeyler oldu. O da bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
1: En derinde onlar mı diyebilirim?
0: En derinde onlar ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
1: O zaman ben kıymetli değil
0: o zaman
1: miydi?
0: çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var? Ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmiştenim, o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani
1: Keşke
0: mektup
1: mektup
0: yazardı.
1: kalsaydı
0: Elimizle
1: günümüzde.
0: mektup yazar, onu postaya verir, o posta onu götürür, bir hafta sonra gider, bir haftada okunur, ikinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
1: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zaman da mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
0: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa şöyle, bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama
1: Ha.
0: şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bileyim komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
1: Çok
0: aşklar
1: çabuk
0: bile kayıyor.
1: tüketmeyi öğrendik
0: Yapıyoruz. Çok
1: aslında.
0: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir tablodur.
1: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
0: Tamam, dinleyelim.
1: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da

edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum, bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı karakol.

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit. Kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı, bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamını bey kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Baş...

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun

0: Gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
0: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Kesinlikle. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle
2: Üçümüzün de katılacağı
1: çok
2: Ejomil'in gelini. Evet, yapalım mı? Balıkesir türküsü.

kiremitin bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
2: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
2: Ama müziği bir tık daha ve solistlik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
2: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
0: Yani şöyle, öyle ölüme cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, işte ne bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
2: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor, duygusal anlamda
2: Evet.
0: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum, kendi dinliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. Dozu.
2: Dozu önemli.
0: Dozu önemli. Evet.
2: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
0: Aslında
2: Söyle en.
0: bunu yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak
2: Evet.
0: mıyım?

0: Çok uzak yerlere
1: Teşekkür
0: gidilmeli.
1: ederim.
2: Ağzına
1: Teşekkür
2: sağlık.
1: ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli türkü de
1: Yapalım.
0: alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
0: Olsun.
1: Tamam.

0: Sözüne hakimiyetin çok tatlıdır şayan. Seninle gurur duyuyorum. Biraderim canım benim. Seninle.
1: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız
0: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
1: sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde, bilirsin diyor.
0: Zaten.
1: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim, bir çok büyük bir fuar merkezi, 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitme önce, çok iyi Uğur abi, seni burada çok seviyorlarmış, çok güzel size falan, çok ilgi var sana. Bir girdim içeri, 10 kişi var. Bozuntuya da vermedim, hoş geldiniz diyorum, nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle, yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım, arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek, üzerine okuyacağım, yarı playback falan bekliyorum, müzik de gelmiyor falan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var, bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden, ya Uğur Bey yanlış salonu almışız dediler, beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki, ya dedi abi seni tebrik ediyorum dedi ya. Karşında dedi, sadece
0: Tamam.
1: kız kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında, belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir yere geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
0: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ki çok tatlı şayan.
1: Zaten
0: Merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
1: evet.
0: güzel bir şarkımız var.
1: Ya
0: Söyler miyiz onu?
1: Ferdi Baba'dan Bana Soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
0: Tabii ki
1: okuyayım.
0: lütfen.
1: Evet.
0: Lütfen.

Bugün yine her zaman olduğu gibi müzik konuştu. Birbirinden değerli, kıymetli iki tane konuğum vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı.
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim arkadaş.
0: Harika performans.
1: Eyvallah.
0: Zaten harika olduğunu burada ilk defa öğrenmiyoruz. Daha önceden de harika olduğunu biliyorduk. Ellerine sağlık. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek canım kardeşim benim. Ben şeref duydum.
0: Şunu çok merak ediyoruz. Estromanistliğine nasıl başladın? İlk kaç yaşında öğrendin? Kim seni bu hayata sürükledi diyeyim.
1: Rahmetli büyük babam darbuka çalıyordu kendisi.
0: Hı.
1: Baktım
0: Allah
1: bir gün
0: rahmet eylesin.
1: kanunla eve geldi.
0: Hı.
1: Ben de ailede tek torun, erkek çocuğu da yok.
0: Hı.
1: Hepsi benim üzerimde. İşte sen bunu çalacaksın dedi bana. 10 yaşlarındayım. Onların da hali vakti iyi tabii. İşte rahmetli nenem diyor ki oğluma en güzel hocaları tutun diyor.
0: Hmm.
1: Ondan, hocam Kemal Taşçeşme'den ders almaya
0: Buradan çok
1: başladım.
0: selamlar hocama.
1: Selamlar olsun ona. Ben de ona çekmişim. Ben de onun gibi herhalde kafa
0: Ya,
1: kontak.
0: zaten öyle olmasa
1: Öyle olmasa
0: çalamazsınız.
1: olamaz. Aynen
0: Hı
1: öyle. Konservatuara başladım bu arada. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı.
0: hı.
1: Yine Erdin Çelik hocamız. Çelik kol. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok hızlı çalmaya başladım ben yani. Bir anda çalmaya başladım kanunu. 3-5 ay, bir sene sonra artık.
0: Evet.
1: Bayağı çalıyordum yani.
0: Peki Türk müziği alanında birçok solistleri önce çaldın. Sonrasında kendine ait bir grup kurdunuz galiba. İsmail Abiler, İsmail
1: Taksim
0: Tunç
1: Trio
0: Bilek,
1: grubunu kurduk.
0: Taksim
1: Aynen öyle.
0: Trio.
1: Hüsnü Şenlendirici
0: Hüsnü
1: ile
0: Şenlendirici.
1: beraber.
0: Sonra o grupla beraber birçok konser verdiniz. Sonra bireysel de konser veriyorsunuz. Aslında
1: Aynen
0: çok
1: öyle.
0: yoğunsun. Suudi Arabistan'la Arap dünyasında
1: Tabii,
0: birçok
1: tabii.
0: solo konserler.
1: Aynen öyle.
0: Geçen izledim. Filarmoni Orkestrası ile yani Arabistan Filarmoni Orkestrası'ydı galiba. Onlarla
1: Aynen.
0: beraber solo. Yani bu
1: Aynen.
0: aslında ülkemiz için büyük bir gurur. Yani Türk sanatçıların uluslararası platformlarda yer alması. Bunları nasıl sağladın? Nasıl bu şekilde yani bu kariyerini nasıl çizdin? En azından senden sonra gelen öğrencilerimiz için fikir, rol model olarak.
1: Önce Türkiye'de başladı. Türkiye'deki sanatçılarla çalmaya başladım çok küçük yaşlarda. 14-15 yaşında
0: Hı.
1: İbrahim Tatlıses'e çalıyordum mesela.
0: Hı.

0: Sonra herhalde işte her şey kendi kendine su yolunu bulur ya. Bir anda Arabistan'da buldum kendimi Mısırlı Ahmet vesilesiyle.
1: Mısırlı Ahmet.
0: Tabii Araplar Mısır'da beni devamlı dinliyorlarmış kanım. Mısırlı Ahmet'e diyorlar ki hani Ayteç'i ne zaman getireceksin bize? Uzun bir süre tabii nasip olmadı. Askerden döner dönmez hemen Mısırlı Ahmet hadi Ayteç ben gidiyorum Mısır'a çöle dedi. Biraz kapatacağım kendimi dedi
1: O meşhur
0: darbukayla.
1: hikaye,
0: Ha.
1: evet.
0: Dedi ne diyorsun? Tamam abi ben de geliyorum dedim. Mısır macerası, Orta Doğu macerası da öyle başladı.
1: Abi çölde ne kadar kaldınız?
0: İsmail'le Ahmet abi çok kaldılar. Ben onların merkezde finansını sağlıyordum. Ben o kadar duramam tabii.
1: Geldi sana
0: Ben
1: çölde.
0: onları 48 saat kalıp hadi arkadaşlar diyordum. Onlara erzak götürüyordum. Yeme
1: Valla.
0: içme onları 15 günlük. Onlar bayağı
1: Onlar bayağı
0: koptular da bunlar
1: kaldılar.
0: bayağı kaldılar.
1: Bir şeyi fark ettim. Bunu kaç zamandır fark ediyorum ama hep birbirimizin yoğunluğundan birbirimize oturup konuşup sohbet
0: Paylaşamadım.
1: edemiyoruz. Bu vesile oldu. Bir illüzyonistik bir durumu var senin bence. Şimdi izliyorum. Çalıyorsun. Bakıyorum elinde mızrap var. Sonra bir anda sen şöyle bir hareket yapıp mızrap yok ama çalmaya devam ediyorsun. Bu bir teknik midir yoksa yani gerçekten bu ilginç bir
0: Şimdi ben
1: şey.
0: hocamdan dolayı devamlı tek mızrap çalıyordum. Öyle
1: Tek
0: gördüm
1: mızrap
0: hocamı. Önce
1: çalıyordun.
0: çift mızrap başladım. Sonra şimdi benim duygumda çift mızrap bana biraz sert gelmeye
1: Sert
0: başladı.
1: geliyor.
0: Şimdi insanlar diyor ki hani tek mızrap, çift mızrap. Ama şimdi mesela Türk müziği çalarsan bir büyük üstad, hocamız, üstadımız Ahmet Meter gibi tek mızrap olmaz. Çünkü tam Alaturka çaldığı için o taksimler tek mızraptan çıkmaz.
1: Anladım.
0: Şimdi benim kendi de hocamdan gördüğüm bütün duygum, tekniğim öyle. İşte bazen mızrabı saklıyorum. Hatta mızrabın şöyle bir öyküsü var. Benim değerli kardeşim devamlı beraberiz. Müzisyenler lokalinde genç müzisyenleri görüyor Kanun ister kardeşlerimizi. Ya Ahmet abi diyorlar. Aytaç abi şu mızrabı saklıyor burasında. Hani biz onu devamlı düşürüyoruz. Onu saklamaya
1: Evet.
0: çalışıyoruz ama düşüyor dediler. Ben 30 sene sonra o mızrabı orada sakladığımın o gün farkına vardım.
1: Ha sen de farkında değilsin
0: Ben de
1: olay.
0: farkında değilim.
1: Sen mızrabı buraya saklayıp de devam ediyorsun.
0: Devam
1: Aa,
0: ediyorum.
1: ilginç bir
0: Tekrar geri
1: şey.
0: alıyorum falan o tremala çekerken. Tekrar saklıyorum. Çocuklar hatırlatmasa ben 30 senedir onu orada unutmuşum.
1: Harika hikaye. Ders veriyor musun?
0: Ders vermek çok zor. Tabii. O başka bir şey.
1: Ama bir torunun var.
0: Maşallah.
1: Allah bağışlasın. O çok ilginç bir yetenek.
0: Aynen öyle.
1: O da bugün burada bizle beraber.
0: Aynen.
1: Ona çağırmış ki onunla beraber seni dinleyelim istiyoruz.
0: Tamam.
1: Ve sonra ondan da bahsedelim.
0: Tamam,
1: Çünkü çok
0: süper olur.
1: ilginç bir yetenek. Çok yetenekli
0: Maşallah. Aynen
1: maşallah.
0: öyle.
1: 7 yaşında bir küçük adam.
0: Küçük adam.
1: Yani
0: Aynen.
1: çocuk diyemiyoruz ona. Ekipten ona
0: Aynen
1: söyleyeyim.
0: öyle.
1: Çocuk diyemiyoruz yani.
0: Aynen öyle.
1: Ondan sonra bahsedelim. Sizden iki parça arka arkaya dinleyelim hazır
0: Tamam.
1: bulmuşken. Hatta
0: Süper.
1: ikinci parçayı ben sizden istek yapacağım.
0: Tamam.
1: Bir tane viral olan çok keyifli bir parça vardı.
0: Tamam. Alışamadım çalalım finalde.
1: Alışamadım mı? Ben özellikle rica edeceğim.
0: Tamam süper.
1: Buyurun.

0: Çok ilginçsin.
1: Bravo. Haydi.
2: Hani artık dedene bir söylemeye gerek yok, o zaten artık olmuş. Ama sen bu yaşta
1: Maşallah.
2: maşallah, sana tebrik ediyorum. Ellerine sağlık.
3: Çok teşekkür
2: Yaşının
3: ediyorum.
2: üstünde bir olgunluğun var zaten. Kulise de az önce konuşuyoruz böyle, hani ay ne haber canım falan diyoruz, şey hani ne canı mı? Hani ben bayağı olgun yani. Bu müziğine yansımış. Kaç yaşındasın Aytaç?
3: 7 yaşındayım.
2: 7 yaşındasın. Maşallah. Kaç yıldır çalıyorsun?
3: 4 yıldır
2: Bak 4 yıldır. Neredeyse doğar doğmaz enstrüman
1: Aynen.
2: çalmışsın.
1: Ailesi dedi ki, annesi babası kızım. Dedi işte Aytaç'a kanun verelim. Dedim kızım çok acele etmeyin, daha 4 yaşında. Durun. Bir bekleyin
2: Evet.
1: dedim birkaç sene.
2: Büyüdü.
1: İyi ki de uğraşmışlar, vermişler.
2: Vaa,
1: Evet.
2: süper.
1: Bir de benden biliyorlar, ben bir şey göstermeyeceğim. Gösteremem. Hemen al, Allah razı olsun, Tacettin Şahin Hoca.
2: Aa, çok selamlar.
1: Tacettin
2: Çok
1: Şahin
2: selamlar hocamıza da.
1: hocası yetiştirdi onu.
2: Çok iyi. Tabii ki şanslısın. Hem hocan tarafından hem deden yanında. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi sen geleceğin çok önemli bir virtüöz olacaksın. Zaten yaşına göre aslında
1: İnşallah.
2: virtüözsün sen. Ellerine, kollarına sağlık. Tekrar tekrar söylüyorum. Ne kadar çalışıyorsun günde?
3: 4-5 saat.
2: Buradan tüm müzik öğrencilerine duyurulur arkadaşlar. 4-5 saat 7 yaşında çalışmadan olmuyor zaten bu işler.
1: Aynen.
2: Değil mi? Aferin sana. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum geldiğin için.
1: Biz de öyle.
2: Sen de geldiğin için çok mutlu oldum. İkinizi de bir arada görmek benim için gerçekten çok güzel,
3: Teşekkür
2: çok
3: ederim.
2: heyecanlı oldu.
3: Teşekkür
2: Ellerine
3: ederim.
2: emekli sağlık. Hazır sen buradayken, küçük virtüöz buradayken, Bilen Yıldırım da buradayken dördümüz bir şey çalalım. Ne çalalım? Sen söyle.
3: Nihavet Longa. Çalalım.
1: Nihayet
2: Evet,
1: Longa.
2: güzel fikir. Hadi hep beraber Nihavet Longa çalalım.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün hep tek yapıldı.
0: Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyorum.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: Ellerinize muhteşem. Sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emine Hanım, hoş geldin.
0: Canım benim.
1: Şerefler ya. Verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben derim. De seni çok özledim
0: ben
1: arkadaşım.
0: Ben astım astım denir bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım öyle. Derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: son
1: o da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın hemşeriyiz.
1: Emine Hanım bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibidir, gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyor
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında oo. Yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya yani... çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet, evet.
1: O zaman şöyle mi? Biraz hareketlenelim önce.
0: Bayrama
1: ben özellikle. De özledim değil
0: ay,
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: da rahmetli analım. Ferdi abinin. Ben de bir aa, tane evet. Şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel
0: olur.
1: Olur
0: neden?
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Ay, teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup dondurup gidiyordum. Diyelim. Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine arkadaşlar.

0: Diyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Valla bundan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım. Gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben bundan sonra hemen şikayet. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama neden?
1: Seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ taraf öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor bu.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Ortak çıkıyor. Geleceksin.
0: Ne bir zaman? Sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program
0: sonra böyle müzik
1: arada
0: programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana abi, böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: yazdığım olur,
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Valla şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de
1: yabancı
0: ama şimdi ilgili. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir marş yapmıştım.
0: Bak bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı. Evet her şeyimizsin. Evet.
1: Olur
0: o zaman devam edelim. La-

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hayır canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Vallahi muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Marş.
1: Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi ağzına zaten. Sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis ederim. Yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin
0: dualarımız
1: gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. Arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: Nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop. Ama bir öksürük, ama evet. Bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün... Annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi çok
1: güzel. Okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada. Evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir evet. Şey yapıyorsun.

0: yapıyorsun?
1: Yapıyoruz aslında ama tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
0: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
1: Şöyle, yani aslında projenin ismi eğer... Hayatım Roman.
0: Hayatım Roman.
1: Evet, sevgili Bilal Özbilgen'in.
0: Hayatımı yazsam roman olurdu.
1: Bu başka bir şey aslında.
0: Bilal'le mi yapıyorsun? Evet. Bilal Özbilgen'in.
1: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
0: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok sevgi ve selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz. Çok
1: tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
0: Süper.
1: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
0: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
1: Evet öyle. Evet.
0: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
1: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz. Ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konu adı bir tane beste yapıyorum ben.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Gerçekten.
0: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi konağa mı
1: veriyorum.
0: Ama evet değil mi?
1: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
0: tamam,
1: sana çekelim.
0: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
1: Ama sen önce eve
0: besteyi
1: gel.
0: Besteyi de alayım.
1: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
0: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
1: Ya çok severim Savaş'ı.
0: Bizim yanı başımızda.
1: Savaş biraz fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
0: Ya.
1: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
0: Yakışıklı. Öldürecek.
1: Çok yakışıklı adam. Vallahi.
0: Öyle mi?
1: Ben Savaş'ı çok severim.
0: Ya huyu Savaş daha bence... güzel biliyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Evet güzel adam ama.
1: Eniştemiz iyi ya. Ya.
0: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Canım benim.
0: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
1: Bir de yani.
0: Gözüm üstünde.
1: Sadece annenin değil de bütün
0: kızım
1: arkadaşların.
0: Kızım sana emanet.
1: Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
0: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah,
1: Allah
0: razı olsun.
1: Allah,
0: Allah onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
1: Amin.
0: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
1: Tabii, tabii.
0: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım Allah da senden razı olsun
1: evet, canım
0: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
1: pilot olmak isterdim biliyor musun?
0: Pilot.
1: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok ama, da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
0: Benim rahmetli amcam.
1: Ay.
0: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani bilirim.
0: Allah rahmet
1: yani,
0: eylesin.
1: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var belki o da yapar
1: vallahi,
0: bunu.
1: Ya, küçükken iyiydi o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçe oldu şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel.
0: Hani su akacak yolunu bulacak bence değil mi?
1: Evet evet öyle.
0: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
1: Çok teşekkür
0: bilinçli
1: ederim.
0: Bilinçli anne baba olmak çok önemli.
1: Çok
0: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle,
0: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce vicdanlı.
0: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
1: Evet önce vicdanlı, merhametli. İnsanlara,
0: amin,
1: hayvanlara sevgi besleyen. Ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
0: Şimdi yani şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum Allah nasip
1: ay,
0: ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
1: Ay, çok güzel.
0: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek
1: ben
0: isterim.
1: Ben de bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20 evet, çocuk oldu evet, ne güzel oldu. Evet. Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar mahşere diyelim
1: kadar. Mi? Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.
2: Üç, dört.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de
1: gerçekten. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydaları.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.
1: Diyeyim.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldi.
1: Gerçekten nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra ha, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedi. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri. Ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Kayayı kırcı tuttum ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Açılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızı
1: Estağfurullah, sağ olun. O duygu bana ait. Programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Senin burada olman benim için çok kıymetli. Çünkü çocukluğumuzdan beri beraber bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var.
1: Doğru,
0: Hatta
1: doğru
0: beraber devlet
1: gerçekten.
0: sanatçılarını beraber görev yapıyoruz.
1: Doğru. Aynı kurumdayız da bir
0: Evet,
1: yandan.
0: senin çocukluğundan beri bugünlere geleceğin o zamandan belliydi zaten.
1: Ah, çok sağ ol. Ben çok meraklıydım. Hala da o merakımla gidiyorum aslında. Memnunum da bundan, çok şükür.
0: Ne güzel. Bir Aşık Veysel türküsüyle başladık.
1: Evet.
0: Arkada fotoğrafımız, Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği
1: Evet.
0: fotoğrafları programımızın başında ve bazı yerlerde
1: Evet.
0: yayınlıyoruz. Ve o fotoğrafla beraber hissederek bir şeyler çalıp bir esere bağlıyoruz. Aşık
1: Gerçekten
0: Veysel'in bir türküsü Beni
1: süper.
0: Hor Görme Kardeşim'i seslendirdik.
1: Evet, elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzeldi.
0: Çok sağ ol.
1: Çok da enteresan bir fotoğraf. Böyle kuru bir zemin üzerinde bir tane küçük bir yol.
0: Ama neler anlatıyor
1: Ama
0: bu?
1: neler anlatıyor yani, oradan gidersen evine varırsın gibi bir şeyi var, bir anlamı da var benim gördüğüm yani.
0: Evet. Güzel bir fotoğraf. Tekrar emeklerine sağlık hocamızın da. Bir eserle devam edelim. Ne
1: Tamam.
0: seslendirmek istersin bize?
1: Ben de değerli ozanımız Neşet Ertaş'ın Yolcu isimli bir eseri var. Çok seviyorum onu. Pek okunmamış, böyle aralarda kalmış
0: Evet.
1: ya da tercih edilmemiş belki, bilmiyorum. Fakat sözlerini çok anlamlı buluyorum.
0: İstersen eseri dinleyelim,
1: Tamam.
0: çalıp söyleyelim, üstüne konuşalım.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Peki. Tamam.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Yüreğine sağlık. Farklı bir düzenleme oldu arkadaşlara beraber. Harika.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: Çok sağ
0: güzel.
1: olun. Burada 5 kıtası var bu türkünün. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden anlamlı. Bir de bir hikayesi var. Bunun hangi birini atayım ben yani?
0: Evet.
1: Olacak gibi
0: Müthiş.
1: değil. Bir hikaye var
0: Neşet
1: çünkü.
0: ustamıza burada
1: Evet.
0: saygıyla, rahmetle.
1: Ruhu, evet,
0: Şad
1: ruhu
0: olsun.
1: şad olsun.
0: O zaman bir eserle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sonra yine sohbetimize
1: Tamam.
0: devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Evet Serhan, ozanlarımız ne kadar değerli değil mi?
1: Ne kadar değerli.
0: Şimdi de okuduğumuz eser Alekber Çiçek'in derlemesiydi. Bir Erzincan türküsü.
1: Evet, bunu da
0: Böyle ikrar
1: ruhu şad
0: ile
1: olsun.
0: farklı düzenliyoruz arkadaşlarımızla. Sen şimdi ne ile devam edeceksin?
1: Şimdi ben yabancı bir bestecinin, Erik Satie'nin Gnosione adlı serisinin Gnosione No. 1 adlı
0: Aslında bu eseri
1: eserini
0: herkes duydu, biliyor ama belki
1: biliyor, evet.
0: isminin ne olduğunu şu an.
1: Evet, yani Türkçe'ye uzak bir kelime Gnosione. Herkes telaffuz edemeyebilir. Dinlenirken açılıp dinlenilecek bir eser. Çünkü kendisi dinleneceği ifade ederken bir yandan da içindeki enteresan tınılarla sanki insanı kendi hayal gücüne götüren bir eser
0: O
1: gibi
0: zaman
1: geliyor
0: sen
1: bana.
0: bizi ve seyircilerimizi dinlendir.
1: Tabii ki.
0: Çalma.
1: Buyurun.
0: Buyurun.

0: Harika, eline sağlık Serhan.
1: Teşekkür
0: Ozan'ın da
1: ederim.
0: öyle. Eyüpcan senin de. Ben de küçük de olsa desteklemeye çalıştım. Siz çok
1: Elinize sağlık.
0: güzeldi.
1: Elinize sağlık.
0: Serhan, okul yıllarını özlüyor musun?
1: Çok. Rüyalarımda görüyorum hala.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Evet,
0: Bu
1: herkes
0: arada
1: görür.
0: okulumuzu söyleyelim. İstanbul
1: Tabii
0: Teknik
1: ki.
0: Üniversitesi
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: öğrencileriyiz ikimiz de ve aynı bölümden,
1: Evet.
0: çalgı eğitimi bölümünden.
1: Evet. Sürekli bir müzik sesi vardı. Benim en çok sevdiğim şey oydu. Yani bir konservatuara girdiğinizde zaten öyledir. Orada operacılar çalışır. Bir
0: Evet.
1: tarafta gitaristler, udiler, kanuncular, kemancılar bir tarafta çalışır. Beni en çok cezbeden böyle uzaktan o sesleri duymaya başladığım zaman cezbedilerek oraya gidiyorum gibi gelirdi yani. Okul öyle bir yerdi. Bir de okulda hiçbir müzik dersi bana ders gibi gelmedi. O
0: Evet.
1: açıdan çok şanslıyım. Çünkü çok sevdiğim için.
0: Senin şöyle bir şansın da vardı. Yani
1: Evet.
0: deden, saygıyla rahmetle anıyoruz, Şemsi Yastaman'ın
1: Devre
0: da
1: Hasan olsun.
0: torunusun.
1: Evet.
0: Sen zaten bir genlerden geliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da senin için çok kıymetli olmalı.
1: Tabii. Dedem hayatın içerisinde anlamlar bulmayı severdi. Yani boş yaşamayı sevmeyen bir adamdı. Yani yaşamın altını doldurmayı, onda bir anlam bulmayı, karalamayı seven bir insandı. Zaten birçok da şiiri var.
0: Evet.
1: Yani ozan nedir? Ozan güncel durum hakkında o durumun ruhunu kendi içinden beslenerek şiirleştirebilen, onlarla ilgili yazılar yazabilen, üretebilen
0: Ne güzel.
1: insan anlamına geliyor. Bu benim için dediğin gibi bir şanstı hakikaten. Öyle
0: Evet.
1: bir insanı izliyor olabilmek.
0: Allah rahmet
1: Oradan
0: eylesin.
1: geldik çok şükür.
0: Serhan, şimdi 2009-2008 yıllarına gidiyoruz ve seninle beraber stüdyoda beraber çaldığımız, benim albüme eşlik ettiğim bir eser var. Umut Rüzgarı.
1: Umut Rüzgarı, evet.
0: Hatta sen, ben ve Ömer'le beraber, Ömer de kahon çaldı bize.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun o parçayı.
1: Hatırlıyorum tabii, unutur muyum? Çok
0: Şimdi
1: güzeldi.
0: onu seninle seslendirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Umut Rüzgarı.
1: Evet.

0: Serhancığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Benim için çok değerli anlardı. Çok sevdiğim müzisyenlerle birlikte burada çok güzel tınılarla müzik yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum
0: Ne demek?
1: çağırdığınız
0: Bizim
1: için.
0: programımız biraz öyle. Aslında senin gibi enstrümanını iyi çalan ve gönlünü veren güzel ifadelerle bize onu anlatan insanları daha çok ağırlamayı düşündüğümüz bir program. Sen de onlardan bir tanesiydin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eksik olmayın, uzun soluklu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun
0: Çok sağ ol.
1: programın.
0: Şimdi güzel bir türküyle, yine bir Aşık Veysel eseriyle, Kara Toprak ve arkada da İbrahim Kalın hocamızın bir fotoğrafıyla, güzel tınılarla, güzel improvizelerle beraber çalsa, hatta sen de bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Zevkle, ne
0: Peki,
1: demek?
0: çok teşekkürler.
1: Ben
0: Tekrar
1: teşekkür
0: ayaklarına
1: ederim.
0: sağlık. Sağ ol.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Bizler tekrar huzurunuzdayız. Aşk ve ötesi diyoruz. Aşktan ötesini arıyoruz hep birlikte.
1: Ne güzel bir girizgah oldu.
0: Ya kısmet. Bugün böyle çıktı.
1: Çok da güzel bir şarkıyla açtık programı. Bugün dedik. Sözleri Arşen Bardakçı'ya, müziği de Kazım Birliğe ait olan. Enfes bir düzenlemeydi bu arada.
0: Ya estağfurullah. Aslında benimki biraz transkrip düzenleme gibi. Çünkü sevgili Cihan Sezer bunu vakti zamanında Kubat'ın albümünde zaten efsane düzenlemesini yapmıştık. En sevdiğim aranjörlerden de biridir. Çok özeldir. Cihan Sezer'e de buradan bir selam yollayalım. Biz kendimize göre biraz ucundan kesinden bir şeyler yapmış olabiliriz ama sadık kalmaya çalıştım orijinaline bu eserde özellikle.
1: Çok da güzel bir giriş oldu. Umuyoruz sizlere de geçmiştir şarkının ruhu. Neyle devam edeceğiz?
2: Diyarbakır yöresine ait güzel bir...
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Oraya gidiyoruz direkt.
2: Evet. hem de direkt oradayız.
1: Işınlanıyoruz.
2: Işınlanıyoruz. Bir Esmer'in biçim biçim diyeceğiz.
0: Yalnız evde geçen gün Esmer'in biçim biçim arasında bir şeyler de yapmıştık böyle bir çeşitleme. Eğlendik, mutlu olduk. Planlama da yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapalım mı? Yani sürprizler var ilerleyen bölümlerde. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Buyurun. Canlar.

0: ki var yarim esmerim.
1: Alkış.
2: Oo.
1: Çok müthiş. Güzel oldu.
2: Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Güzel oldu be.
1: Güzel oldu, güzel hissettik.
3: Arada yaptığımız uzun hava da Kazancı Bedih'ten Tükendin Aktif Ömrüm'dü bir kuple.
2: Bu arada İzzet Baba'ya da bir selam yollayalım ya.
3: Tabii ki.
2: Yani arada ben bazen sahnede yapıyorum o espriyi söylerken bu şekilde. Hakkını helal etsen. Yani biri derse ki bu çocuk böyle yapıyor, seni taklit ediyor diye. İzzet Baba'ya da selam olsun.
1: Biraz daha ağlatalım.
2: Madem keyiflendi.
3: Hemen düşürelim.
2: Hemen düşürelim.
1: Anında.
2: O zaman elimizdeki baş düşürücü seneye şöyle bir baktığımda şöyle güzel bir Hicaz taksimi
1: aldı. Evet. Yine sözümüzü Hakan Altun'a ait olan Yorgun Yıllarım diyeceğiz efendim.
3: Onunla gireceğiz. Bakalım sonrasında neye varacak.
2: Hadi bakalım. Programın adını sürprizler mi koysaydık?
3: Olabilir.
1: Program böyle oldu.
2: Buyurun.

geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldım, Selim'e serildim.

0: Seviyorsan git konuş.
1: Eh, güzel oldu.
2: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ya bir de eserler birbirine bağlantılı. Bir de acayip sevdiğim eserler ikisi de.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Kim
1: Elinize,
0: sevmiyor
1: emeğinize
0: ki?
1: sağlık.
0: Yorgun yolları,
1: Ben
0: rüyaları.
1: olabildiğince güzel hissetmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: güzel.
1: İnşallah izleyicilerimizle de geçmiştir.
0: Yoktu da bir aşk hali var. Gerçekten çıktığı zaman tizleri oraya alıyor maşallah.
2: Allah vergisi diyelim.
1: Yoktu da şimdi de var aslında. Vurunca biraz da böyle bir hançeri insanın bağrına.
2: Geçince abi kalbe, kalp söyletiyor tabii ki insana da.
0: Bu arada Hakan abi söyledik, selam verdik de Sezgin Büyük ismini söylemedik. Duyanlarının da sözü
1: Evet.
0: müziği sevgili Sezgin Büyük'e ait. O da büyük bir üstattır.
1: Bu arada
0: Hı.

0: Yine güzel bir ana geldik.
1: Hı.
0: Sözleri yine Şakir Askan, müziği yine Burhan Bayar'a ait olan, çok kıymetli bir eser benim de hayatımda farklı bir yeri olan Sende Kalmış diyeceğiz efendim.
1: Haydi bakalım. Şimdi öyle bir söyledi ki çok iyi çalmamız lazım arkadaşlar. Buyurun.

0: O kadar çok etkilendim ki gerçekten bu şarkıdan.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Yani daha önce de bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Canım
0: fakat
1: kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olasın. İnanılmaz etkilendim. Muhtemelen sadece ben değil, şu an stüdyodaki herkes, tüm arkadaşlarım inanılmaz etkilenmiştir.
1: Vallahi

0: Ben ağlayan gördüm şu anda burada.
1: Evet. Şurada
0: Biraz
1: birine bir...
0: Murat da tuttu kendini gibi geldi. Neler yaşadı kim bilir. Özlemler var tabii, değil mi?
2: Tabii şimdi bir de eser benim için çok başka şeyler anlatan bir eser. Bende özel bir yeri olan bir eser. Anlatmaya çalıştım esasen ama herkesin acısı sevgisi kadar hissetmeye çalıştım diyeyim ya. Kısadan hisse olsun. Sende kalmış diyelim.
0: Evet.
2: Bu eser benim kıymetli eşime armağan olsun.
0: Oh, hadi bakalım.
2: Gözlerinden öptüğüm evladıma armağan olsun. Özledik. Biraz da öyle bir durum var. Sende kalmış
0: Zaten
2: deyince.
0: şarkılar özlemle, aşkla birleştiği zaman daha bir anlamlı oluyor. Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel. İçimizdeki yarayı açıp zehri akıtıp tedavi etmemize en çok bu şarkılar yardımcı oluyor. Ve her nedense Şakir Askan'la Burhan Bayar bunu hep yapıyorlar, hep yapmışlar. Yaşasın aşk, yaşasın müzik, yaşasın arabesk. Madem öyle, şimdi arabesk dedik, aşk dedik. Bir büyüğümüz daha var. O da ustalardan biridir. Hele erkek solo vokal dediğimiz zaman ilk ismi akla gelenlerden İbrahim Tatlıses'in. Hem icra etti hem de bestelediği iki tane eseri birbirine bağlayacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar acaba nedir nedir diye. Hadi başlayalım.
2: Sürpriz olsun.
0: Hadi.
2: Buyurun.

0: Bu iki şarkının bağlantısı birbirinden apayrı dünyalar aslında
1: Bu
0: düşünüldüğünde.
1: arada bu iki şarkıyı biz sevgili dostlar hani konserlerimiz oluyor, canlı sahnelerimiz tabii ki. Bu iki şarkıya girip de reaksiyon almadığımız herhangi bir sahnemiz olmadı.
2: Yok, evet. Döktüğüm bir eser isteyeceğim artık. Yani sen de kalmış dedik, nankör kedi dedik artık.
0: O zaman
2: Sen
0: Sezen
2: deyiz.
0: Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısını söylemek isterim sizlere.
1: Şahane.
0: Hayatımın bu dönemlerinde de tam olarak beni anlatan bir şarkı diyebilirim. Çok tutulduğum bir
2: Yandık o zaman. Yandık eyvah.
1: Evet,
0: şarkıdır.
1: mendilleri dağıtalım arkadaşlar.
0: Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi de Onno Tunç'a ait olan bir eser. Kurşuni Renkler diyeceğiz.